şirinsin, hem şahanesin. Çektiğim çileme tek bahanesin. Melek mi şeytan mı bilmem ki nesin. Tuzaktan tuzağa atsan da olur. Ben

Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına. Kurulsa ne yazar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar.

birazdan gelecek. O gelin var ya, araya aşk diye koydu gururu. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Durdur bu nikahı, nikah memuru.

bütün dostlarını davet etse de, bensiz mutluluklar ümit etse de, imzayı atarken, imzayı atarken evet dese de, durdur bu nikahı, nikah memuru, kıyma bu nikahı, nikah memuru.

beni bir kez. Anladın mı? Sen de mi gidiyorsun be kızım? İçimi yaka yaka, gözlerime baka baka. Hiç mi düşünmedin ardından bırakacak bu ağladığın yaşa? Ben hep senin için ağladım, hep senin için üzüldüm. Bu gözler senin için yaşla doldu. Senin için kapanacak gidecek bu gözler. Beni bir kez anladın, beni bir kez anladın. Gidiyoruz işte kızım.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ile 3. kilometreler arasında Eskişehir istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş İl Sınırı yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Zonguldak Devrek Mengen yolunun 35 ile 39. kilometreleri arasında üst yapı çalışmalarına başlandığından bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günaydın. 16 Haziran Salı sabahı 7.04 geçiyor. Hadi 5 olsun. Ayağımız alışsın diyelim. Dünden bu zamana değişen bir şey yok. Sadece bugün biraz daha sıcak olacak. Durum onu gösteriyor.

O Silivri'den Mehmet gelmiş. Mehmet, Montella ile görüştüm. Arayacak seni. Orta sahada henüz tam karar verememiş. Dedim Mehmet'in bir iki fikri var, arayacağım ben onu dedi.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala.

0: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2 milyon 391 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: alışverişe başla. Son gün 22 Haziran. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: İlaç gibi radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Kralcılar Kral Popo kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
6: Kral Pop Radyo biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
7: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde. Kral
8: Pop. Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
9: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
8: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
9: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Keyifli bir gün diliyor sevgili Ahmet Duran Kablan. Çorlu'ya bizden de selam olsun Ahmet. Kendine iyi bak. Hayırlı günler olsun. Bu arada enerjiden sorumlu dinleyici bakanımız İzzet Bey'den Adana'dan bilgi geldi. Motorine 1,15 gibi indirim geldi diyor. Teşekkür ediyoruz bilgilendirdiği için. Enerji Bakanımız sevgili İzzet'e Adana'ya selam olsun, günaydın diyelim. Benzine de bekliyoruz. Gelir mi? Gelir ya. Ama bizde şimdi şey var. Eşel mobil sistemiyle zam yapılmadı ya. Çok büyük indirimler olsa bile mesela Brent petrol varil fiyatı 82,5 dolara düşmüş ama bizde eşel mobil olduğu için çok düşeceğini sanmıyoruz. 1,15 idare eder. ...61.85, 61.90 gibi falan.

Haziran ayının 3. pazar günü. Bilirsiniz, babalar günü. Bu pazar günü dışarıdaydık. Sevgili Gökhan Uzunalin bir stand-up gösterisi vardı Bakırköy'de, oraya gittik. Bayağı da eğlendik. Sağ olsun, bayağı bir güldürdü bizi. O arada telefon çaldı, baktım bizim evlat arıyor. Baba dedi, babalar günü kutlu olsun. Dedim bugün değil ki. Aa dedi, ben bugün biliyorum. Olsun dedim, haftaya bir daha kutlarsın dedim. Sonra tüh. Niye böyle bir şey söyledim dedim kendi kendime. Almanya'da Nersin'de şu an iki kızıyla, Simge ile Semira ile havalandırı yola çıkmışlar. Niye böyle dedim. Yine kendi cebimizden hediye alıp günümüzü kutladığımız bir babalar günü yaklaşıyor. Hayırlı olsun.

Mehmet abi günaydın. Mehmet Yılmaz abimize Galatasaraypaşa'ya bir selam gönderelim. Dünya Kupası maçları çok ilginç bir şekilde devam ediyor. İspanya berabere kaldı. Kesin favori gösterildiği maçta Mısır Belçika'yı yeniyordu az kalsın. Kendi kalesinde attığı golle berabere kaldı. Suudi Arabistan Uruguay berabere 1-1. İran Yeni Zelanda 2-2. Turnuvada şu an için şaşırtmayan takımlardan biri Almanya. Bir de İsveç oldu galiba. Bunun İngiltere'si var, Fransa'sı var, bir Arjantin'i var. Bir bekleyip görelim bakalım. Bu arada Paraguay da aşka gelmiş. Türkiye'yi yenip moralimizi düzelteceğiz demişler. Adamlara moral verdik. Ya biz verdik o morali. Avustralya'ya gol atamayınca onlar da biz yeneriz bunları diyor. Hadi bakalım, hele bir cumartesi olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla

0: 5000 lira harcamaya, 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.

0: 2 Haziran.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen o.
6: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik ben bu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
7: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimler.

0: yatırımınız tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.

Abi ben anlamadım. Onu seni seviyor. Sen mi onu seviyorsun? Ortalık karıştı. Kayseri'den Onur Emirhan ve Bülent günaydın mesajını gönderdiler. Günaydını aldık. Ankara Keçiören'den delikanlı Yavuz abi, 71'lik Yavuz abi. Anneler günü var, babalar günü var, dedeler günü neden yok? Bu cuma parti meclisinde bunu tartışacağız. Arkadaşlarla konuştuk. Gündeme getireceğiz bunu. Dedeler günü. Dedeler gününde torunlar hediye alacak. Onun parası da senden çıkacak. Kaşınıyorsun. Vedat abi kaşınıyorsun. Yavuz abi sen de kaşınıyorsun. Dedeler günü.

Erkan beni seviyormuş ha. Vedat abi söylersin ben doluyum abi. Erkan'a söyle. Emrullah Kayseri'ye selam. Hatay Kırkan'dan Vedat, Moskova'dan Resul Mamaliyev Kırgızin. Sizi severek dinliyoruz demişti. Teşekkür ederim. Adana'dan Ömer diyor ki dedeler günü olursa nineler ayaklanır diyor. Ayaklandılar bile. Bak bir tane geldi hemen. Evet anneanne babaanneler günü de olsun diyor. Yok yok her zaman hatırlarlar. Leman abla göndermiş. Ayaklanma başladı. Durum iyi değil arkadaşlar. Anneler babalar günü. Anneanneler babaanneler günü. Dedeler günü. Sevgililer günü. Evlilik yıl dönümü.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 16 Haziran Salı, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Silivri Belediyesi'ne yönelik mali usulsüzlük soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'inin tutuklanması talep edilmişti. Karar sabaha karşı geldi. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da arasında olduğu 10 kişi tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakat zaptı elektronik olarak imzalandı. Amerikan Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın Cuma gününden sonra tam anlamıyla açılacağını vurguladı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise Lübnan'dan çekilmeyeceklerini söyledi. Bazen Trump'la aynı görüşte olmuyoruz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika ile İran arasında varılan mutabakatı değerlendirdi. Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Erdoğan, mutabakatın kalıcı barışa giden yolu açmasını ümit ediyoruz dedi.
5: Masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. Bu sürece de çomak sokmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Gerilimi tırmandıracak her türlü söylem ve eylemden uzak durulması, sabotajlara karşı çok ama çok dikkatli olunması gerekmektedir.
4: Ana muhalefeti de eleştiren Erdoğan, gölge etmeyin yeter dedi.
5: Siz dış politika gibi tecrübe gerektiren, omurga gerektiren, yerli ve milli duruş gerektiren alanlarda ahkam kesmekten vazgeçin. Bunun yerine gidin, koltuk peşinde koşun. Salon kapmaca oynayın, biz sizden ihsan istemiyoruz. Gölge etmeyin, bu bize yeter.
4: CHP'de grup toplantısı düğümü çözüldü. Hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu bu hafta grup toplantısı yapmama kararı aldı. İlk açıklama Özgür Özel cephesinden geldi. Grup Başkan Vekili Murat Emir kameraların karşısındaydı.
6: Örgütlerimizin bize verdiği bunca yoğun destekten sonra, örgütlerimizin yorgunluğunu da görerek hissederek bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştır.
4: CHP sözcüsü Müslüm Sarı ise genel merkezin toplantı yapmama kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla grup toplantısını yapmama kararı aldı dedi. CHP'de kurultay tartışması da sürüyor. Grup Başkan Vekili Murat Demir, olağanüstü kurultay amacıyla toplanan imzaların yarın genel merkeze iletileceğini söyledi. 20 Temmuz'a kadar kurultayın toplanması gerektiğinin altını çizdi. CHP MYK'da yarın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Yeni ihraçlarla Grup Başkan Vekilliği için atamaların gündeme gelmesi bekleniyor. Başkentin ikinci havalimanı olan Ankara Havalimanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı. Havalimanı, Temmuz ayında yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nde aktif olarak kullanılacak. Erdoğan, projenin Esenboğa Havalimanı trafiğini rahatlatacağını söyledi. Kızılcık Şerbeti'nin ışıllı genç oyuncu Ece İrtem, 35 yaşında hayatını kaybetti. Avukatının açıklamasına göre oyuncu kendi evinde annesinin yanında vefat etti. İlk belirlemelere göre ölüm nedeninin kalp krizi olduğu düşünülüyor. Kesin sonuç için otopsi bekleniyor. YKS için geri sayım sürüyor. 2 milyon 425 bin aday hafta sonu üniversite sınavında ter dökecek. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak. Bizden bir haber, aylık radyo araştırmasına göre kardeş radyomuz Kral Pop Radyo artık Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu. Kral FM ise yine zirvenin tek sahibi. Kral Pop Radyo'yu ikinci kanallarına ayarlayarak Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılarımıza gönülden teşekkürler.
3: Ekonomi.
4: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %3,64 değer kazancıyla 14.446 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 46.29, euro 53.65, gram altın 6.448 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 66.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
4: A milli takım cumartesi sabahı Paraguay ile oynayacağı Dünya Kupası D grubu ikinci maçının hazırlıklarını Arizona'daki antrenmanla başladı. Teknik direktör Montella yönetiminde yapılan çalışma tam takım olarak gerçekleşti. Cumartesi sabahı 6'da oynanacak Türkiye-Paraguay maçına San Francisco'da bulunan Bay Araya Stadyumu ev sahipliği yapacak. Dünya Kupası'nın favorilerinden İspanya turnuvaya tutuk başladı. Kırmızı Sarılılar tarihinde ilk kez kupaya katılan Yeşil Burun adalarıyla 0-0 berabere kaldı. Dünya Kupası'nda heyecan bugün 4 maçla sürecek. Saat 22'de Fransa-Senegal, gece 1'de Irak-Norveç, 4'te Arjantin-Cezayir, 7'de ise Avusturya-Ürdün maçları var. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe-Beko eşleşmenin ikinci maçında Beşiktaş Gain'i 93-68 yenerek seride durumu 1-1 yaptı. Yunanistan Basketbol Ligi şampiyonluğunu Olympiakos'a kaptıran Panathinaikos'ta baş antrenör Ergin Ataman'ın durumu belli oldu. Atina temsilcisi tecrübeli çalıştırıcıyla yollarını ayırdı. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
8: Otopratik. Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar batıda 2 gün daha artacak. Doğuda ise hafta sonuna doğru daha yüksek. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara ve Antalya az bulutlu 29, İzmir az bulutlu 34, Bursa parçalı bulutlu 34 derece.
7: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
8: Otopratik.
9: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ile 3. kilometreler arasında Eskişehir istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş İl Sınırı yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Zonguldak Devrek Mengen yolunun 35 ile 39. kilometreleri arasında üst yapı çalışmalarına başlandığından bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.
9: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

günler konusunda talepler artmaya devam ediyor. Dadaşlar diyarından Fatma'ya günaydın. İzmir'den Vedat. Nineler günü olsun tabii diyor. İzmir'den Vedat. Nineler günü olsun. Vedat abi hayırdır? Yani nine falan da değilsin sen. Hanımdan baskı mı görüyorsun? İzmir'den Ferdi. O istor amcalar, dayılar, halalar, teyzeler günü de olsun. Bakacağız. Hepsi için toplanıyoruz. Bak özel bir istek geldi İsmail'den. Dullar günü var mı diyor. Var, dullar günü de var. Onun tarihini açıklayacağız. Ilgazlı Sevda, ustalar günü olsa diyor. Yazın. Hangi günleri istiyorsanız yazın. Toplantıda ben dile getireceğim. Bakanlar Kurulu'nda.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artışı sürüyor. Marmara güneşli, Ege'de lodos hafif, hava bunaltıcı, Akdeniz güneşli, sıcak çarpması riskine dikkat. Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Timbu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar timbu.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
3: Var.
4: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
5: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
6: Ketenler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Alfa'da.
7: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
4: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
5: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
8: Pilot garaj yapı ekspertiz.
9: Anneler babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
8: Pilot garaj yapı ekspertiz.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
12: Alışveriş gücü. Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
13: Ne istersen Neon1.
14: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
8: Bankam Tom Bank kartıma bin. Pilot garaj yapı ekspertiz.
15: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her an.

Hyundai.com.tr'de. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Sizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
4: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk.
5: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
6: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
7: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
6: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
7: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
8: Türkiye'yi uyandıran adam.

benden gelsin. Kral Pop Radyo adına sizlere canı gönülden teşekkür ederiz. Aracınızda, evinizde dinlediğiniz kanallarda ikinci sırada olmasını istediğimiz Kral Pop Radyo ile ilgili gösterdiğiniz destek bizleri mutlu etti. Dinlenme oranlarında Kral Pop Radyo ikinci sırada. Birinci sırada tabii ki Kral FM sizler sayesinde. Kral Pop için de ayrıca canı gönülden teşekkürler. Bir de Kral FM, iki de Kral Pop. Teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın.

0: basın sunumu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 16 Haziran Salı gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. TRT Haber'le başlayalım. Öne çıkan başlık: Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 10 tutuklama. İstanbul Silivri Belediyesi'ndeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da arasında olduğu 10 şüpheli tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki anlaşmaya dair haber NTV haber portalında manşette: Amerika ve İran arasındaki mutabakat zaptı elektronik olarak imzalandı. Başkan Trump, Hürmüz Boğazı'nın Cuma gününden sonra tam anlamıyla açılacağını vurguladı. Uzmanlara göre Hürmüz'de normale dönüş aylar sürebilir. Dünya rahat bir nefes aldı. Sabahın manşeti bugün: Amerika ile İran arasında Türkiye'nin de katkılarıyla varılan mutabakattan memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Diken üstündeki bölgemiz rahat bir nefes aldı. Bu anlamsız savaş defterinin kapandığına inanıyoruz," dedi. FETÖ firarileri için Türkiye'den yeni hamle yine ilk sayfadan bir başlık sabahtan. Sabaha önemli açıklamalar yapan Adalet Bakanı Gürlek, firari FETÖ'cülerin iadesi için yeni girişimlere başladıklarını söyledi. 108 günün maliyeti Milliyet'in manşeti. Savaşın Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyeti 100 milyar doları, İran'a ise 300 milyar doları aştı. Körfez'in zararı 500 milyar dolar. Türkiye'de ise sadece enerji maliyetine 14 milyar dolar ek yük bindi. Küresel zarar 2.2 ile 3.5 trilyon dolar arasında. Milliyet'te logonun üstünde dikkat çeken başlık: 35'inde kalbine yenik düştü. Ayrıntı şöyle: oyuncu Ece İrtem ani vefatıyla sevenlerini hüzne boğdu. Önceki gün doğum gününü kutlayan 35 yaşındaki oyuncu, dün öğle saatlerinde Kadıköy Moda'daki evinde hayatını kaybetti. Avukatı Uğur Gökkoy'un ilk belirlemelere göre kalp krizi dedi. Hürriyet'e geçelim. Netanyahu bunalımda manşet vurdu. Amerika-İran anlaşması dünyayı sevindirdi. Trump'ı savaşa sokan Netanyahu ise bunalıma girdi. Suçlu arıyor. İsrail'den Amerika'ya öfke yağıyor. CHP'de grup krizine bir hafta mola başka bir başlık. CHP'de meclis grubunda Özel'in mi, Kılıçdaroğlu'nun mu konuşacağıyla başlayan krize bu hafta mola verildi. CHP grubu bugün yapılmayacak. Ve Sözcü'ye bakıyoruz. Şimdi de manşet şöyle: yaslan iktidara, kazan bol para. Üst başlık: 23 yıldır isimler değişiyor, yöntem değişmiyor. Gözde müteahhitlere Metin Güneş de eklendi. 4 kişinin öldüğü metro inşaatındaki ihmalin raporu 230 gündür çıkmadı. Devlete ödeyeceği 28 milyar lira da Danıştay onayına takıldı. Partiyi yormayalım mutabakatı başka bir başlık. Bugün beklenen gerilim Murat Emir ve Faik Öztrak'ın temasıyla aşıldı. Bu adımla acil kurultay yolunun açılması umudu da doğdu. Kral Müzik.com.tr ile bitirelim. Aylık radyo araştırmasına göre kardeş radyomuz Kral Pop Radyo artık Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu. Kral FM ise yine zirvenin tek sahibi. Kral Pop Radyo'yu ikinci kanallarına ayarlayarak Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılarımıza gönülden teşekkürler. Bu haberle basın turunu da tamamlamış olduk. Yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.

8.42 saatlerimiz. Haziran 16 Salı sabah uyandırma çalışmaları devam ediyor. Burada kadınlar erkeklere saldırıyor, nereye düştük diye yazmış bir garip yolcu. Şimdi öyle bir mesaj gönderiyor ki şimdi herkes adres soracak. Allah senin iyiliğini versin. Kadınlar erkeklere saldırıyor, nereye düştük? Hadi buyur. Gündüz Instagram'dan da yazarlar abi, orası neresiydi diye. Bacanaklar günü de olsun. Bacanak Fatih'e selamlar, İsviçre'den Selahattin. Özellikle bacanak günü beklemene gerek yok, sen kutlayabilirsin. Ama Süleyman Kerim, gurbetçiler günü neden olmuyor? Biz taleplerinizi gönderin dedik. Bakanlar kurulunda inceleyeceğiz. Kayınvalide günü de olsun. Ali Koçkan göndermiş. Kayınvalide günü. Adem Balıkesir'den, yılda bir kez kadınlar trip yapma haftası olsun. O hafta bütün triplerini atsınlar. Sonra sene boyu yasak olsun diyor. Güzel.

şey olsun ya. Kadınların ne istiyorsanız açık açık söyleyin günü olsun. Sen anlamıyor musun? Muhabbeti olmasın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
4: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
5: DS Damat.
3: Prime Computest Auto Ekspertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
6: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla

0: www.radyofm.com.tr'de.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: kaçaktan birini kazanma şansı.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr.

0: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye. Nazarlar değmesin.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen o.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan...

0: Esen'in sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Mera, canın sağ olsun. Veda zamanı geldi. Adem Davuto'ya Almanya'ya bir selam gönderelim. 8 yaşındaki kızı Esil okuldan gelmiş, bana şöyle bir soru sordu diyor. Almanya'yı 7-1 yenmiştim. Milli takımla ilgili sormuş. Bizim takım neden 7 tane atamıyor? Bugün okulda herkes Almanya takımını konuştu diyor. Sevgili Adem, kızına de ki biz rakibi üzmek istemiyoruz. O yüzden atmıyoruz. 7 tane de atılmaz, ayıp yani. Bizdeki merhamet hiç kimsede yok, öyle söylesen. Oradan yürü, belki kazanırız. Sevgili Coşkun, ulaştırmadan Coşkun da diyor ki bir gün de dünya, bir gün dünya insan olma günü olsun. Harika. Efendim, sürçülisan ettiysek affola. Ölmezse, kalırsak yarın görüşmek üzere. Beni Hüseyin Anacığım, bay bay.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Babacar. Bu anons seni Babacar'sa götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Babacar'dan al.
0: Babacar. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 16 Haziran Salı, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Şu dakikalarda ajanslara düşen sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Yeni bir operasyon haberi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat'a yönelik düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. İstanbul'la birlikte Giresun ve Bursa'da baskınlar gerçekleştirildi. Suçlamaların odağında usulsüz iskan raporları var. Silivri Belediyesi'ne yönelik mali usulsüzlük soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'inin tutuklanması talep edilmişti. Karar sabaha karşı geldi. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da arasında olduğu 10 kişi tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakat zaptı elektronik olarak imzalandı. Amerikan Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın Cuma gününden sonra tam anlamıyla açılacağını vurguladı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise Lübnan'dan çekilmeyeceklerini söyledi. Bazen Trump'la aynı görüşte olmuyoruz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika ile İran arasında varılan mutabakatı değerlendirdi. Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Erdoğan, mutabakatın kalıcı barışa giden yolu açmasını ümit ediyoruz dedi.
5: Masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. Bu sürece de çomak sokmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Gerilimi tırmandıracak her türlü söylem ve eylemden uzak durulması, sabotajlara karşı çok ama çok dikkatli olunması gerekmektedir.
4: Ana muhalefeti de eleştiren Erdoğan, gölge etmeyin yeter dedi.
5: Siz dış politika gibi tecrübe gerektiren, omurga gerektiren, yerli ve milli duruş gerektiren alanlarda ahkam kesmekten vazgeçin. Bunun yerine gidin, koltuk peşinde koşun, salon kapmaca oynayın. Biz sizden ihsan istemiyoruz. Gölge etmeyin, bu bize yeter.
4: CHP'de grup toplantısı düğümü çözüldü. Hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu bu hafta grup toplantısı yapmama kararı aldı. İlk açıklama Özgür Özel cephesinden geldi. Grup Başkan Vekili Murat Emir kameraların karşısındaydı.
6: Örgütlerimizin bize verdiği bunca yoğun destekten sonra, örgütlerimizin yorgunluğunu da görerek hissederek bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştır.
4: CHP sözcüsü Müslüm Sarı ise genel merkezin toplantı yapmama kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla grup toplantısını yapmama kararı aldı dedi. Başkentin ikinci havalimanı olan Ankara Havalimanı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı. Havalimanı Temmuz ayında yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nde aktif olarak kullanılacak. Erdoğan projenin Esenboğa Havalimanı trafiğini rahatlatacağını söyledi. Kızılcık Şerbeti'nin ışıllı genç oyuncu Ece İrtem 35 yaşında hayatını kaybetti. Avukatının açıklamasına göre oyuncu kendi evinde annesinin yanında vefat etti. İlk belirlemelere göre ölüm nedeninin kalp krizi olduğu düşünülüyor. Kesin sonuç için otopsi bekleniyor. YKS için geri sayım sürüyor. 2 milyon 425 bin aday hafta sonu üniversite sınavında ter dökecek. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
4: A milli takım cumartesi sabahı Paraguay ile oynayacağı Dünya Kupası D grubu ikinci maçının hazırlıklarını Arizona'daki antrenmanla başladı. Teknik direktör Montella yönetiminde yapılan çalışma tam takım olarak gerçekleşti. Cumartesi sabahı 6'da oynanacak Türkiye-Paraguay maçına San Francisco'da bulunan Bay Araya Stadyumu ev sahipliği yapacak. Dünya Kupası'nın favorilerinden İspanya turnuvaya tutuk başladı. Kırmızı Sarılılar tarihinde ilk kez kupaya katılan Yeşil Burun adalarıyla 0-0 berabere kaldı. Dünya Kupası'nda heyecan bugün 4 maçla sürecek. Saat 22'de Fransa-Senegal, gece 1'de Irak-Norveç, 4'te Arjantin-Cezayir, 7'de ise Avusturya-Ürdün maçları var. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe-Beko eşleşmenin ikinci maçında Beşiktaş Gain'i 93-68 yenerek seride durumu 1-1 yaptı. Şansa kalmaz
7: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
8: Yol durumu.
4: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ile 3. kilometreler arasında Eskişehir istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş İl Sınırı yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Zonguldak Devrek Mengen yolunun 35 ile 39. kilometreleri arasında üst yapı çalışmalarına başlandığından bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
7: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü başlıyor. Kezban'ın günlüğü.
8: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
9: Günaydın. Günaydın herkese, yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz. Sevgili kralcılar, saat 11'e kadar.

0: Rıza'nın günlüğü devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artışı sürüyor. Marmara güneşli, Ege'de lodos hafif, hava bunaltıcı, Akdeniz güneşli, sıcak çarpması riskine dikkat. Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
2: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar şimdi 36 bin liradan başlayan

Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala.

0: Sen de İstanbul Çiğ Köfte bayisi ol, sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
1: Durma sen de ye, İstanbul Çiğ Köfte.
0: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2 milyon 391 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
2: Pilot garaj şoför ekspertiz.
3: Anladım. Arkadaşlar klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Pilot garaj şoför ekspertiz.
4: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
10: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
11: Peugeot. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
1: Her zaman Kiyılı.
2: Aygaz diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
4: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: İlaç gibi radyo.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
7: İlaç gibi radyo.
9: Reklam.
10: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
11: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
12: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop adına.
13: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizler de yoldayız, sizler de yürüyoruz.
14: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
15: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
14: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz Kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
15: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm Kralcılara teşekkürler.
16: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
17: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
18: Kralcılar, kralcılar büyük bir aile. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında her bir santimetre karede bir kardeşimizin olduğunu bilmek ve her sabah bu vesileyle günaydın demek bizim en büyük sevincimiz, şansımız. Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın, yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralında Kezban'ın günlüğünde en kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz. Bu arada bir kere daha gönülden teşekkür ediyorum. Az önce tanıtımda da dinlediniz. Kral popumuz tüm pop radyolarını geçti, birinci sıraya yerleşti. Zaten bunu kralcılarımız sayesinde bir sürpriz olarak görmüyoruz açıkçası ama... Tüm radyolar arasında da bütün radyoları, sadece pop radyolarını, bütün radyoları geçip kralın yanında yerini alması zirveyi krallara layık gören kralcılara teşekkür ediyorum bu vesileyle. İyi ki varsınız. Parti kursanız ülke yönetirsiniz.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda mücadele sürüyor. Bu akşam saat 22'de İ grubunda Fransa-Senegal mücadelesi oynanacak. Aynı grupta gece 1'de de Irak-Norveç maçı var. J grubundaysa saatler gece 4'ü gösterdiğinde Arjantin-Cezayir, 7'yi gösterdiğinde ise Avusturya-Ürdün karşılaşmaları yapılacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadede tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.
2: İhanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.

0: Ezba'nın günlüğü.
1: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
2: İyi ki bu şarkılar var. Eskilerden çalıyorum, biraz yenilere geliyorum. Eski şarkıların yeni versiyonlarını dinletiyorum. Radyolarını şimdi açan bütün kralcılarımıza hediye olsun. Semih Cenk'in bu güzel şarkısı. Cengiz İmre'nin bize sevdirdiği Vur Beni.

0: Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Ayşe alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de. Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir.

kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar petrol.

0: artı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
2: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
3: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
4: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
5: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
6: Her zaman Kiyılı.
7: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
9: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkı

0: millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: İlaç gibi radyo.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
1: VavaCars. İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Kezban'ın günlüğü.
4: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

0: Servet Kocakaya'nın şahane yorumuydu sevgili kralcılar. Ahmet Kaya ile devam edeceğim. Fahri abi, sana ve Gamze'ye hala dinleyebiliyor musunuz bilmiyorum. Mesajınızı reklam arasında gördüm. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Gamze'ye ve sana bir Ahmet Kaya şarkısı armağan ediyorum. Emre Çiller kardeşime de selamlar. Türkiye'ye uzaklardan sevgilerini iletmiş. Kral. Afrika'da cami şantiyesinde kardeşim Orhan'la birlikte çalışıyoruz demiş. Memleketimiz Konya'daki eşlerimize ve abimiz Mevlüt'e bol selam söylemek istiyoruz. Bir de bir şarkı istemişler. Biraz sonra çalacağım o şarkıyı da. İnşallah dinleyebilirler. Yine sevdiğine hasret bir kralcımız vardı. Mesajımı görmeyeceksin ama demişti. Bakalım bulabilir miyim acaba? Tüh ya. O kadar çok güzel mesajlarınız geliyor ki arka arkaya sevgili kralcılar. Biraz sonra bakayım diyorum. Reklam arasında görüyorum mesajı. Sonra kaybediyorum. Bir daha bulabilirsem kendilerine bir selam göndermek istiyorum. Bakalım.
1: Dardayım, yalanım yok. Baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım.

0: Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım.
1: İlaç gibi radyo. Kral.

0: sabah olur. Evde sabah olmaz deme, orada günler geçmez deme, içime sancı doğur.
1: Yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalım. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı.

0: sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde Ceku 7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu Ceku 7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla Ceku 7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr.

0: temizlik doğasında var.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
3: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
2: Bravo Vodafone.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve din kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Öyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kralcılar Kral Pop'u kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
4: Kral Pop Radyo'yu biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
5: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde. Kral
6: Pop. Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
7: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
6: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
7: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
8: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
9: Kezban'ın günlüğü.
10: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

Muğla'ya, Marmaris'e bir selam gönderelim. Orada bizi dinleyen kardeşlerimiz Sinan Avcı, Emre Berkay Dural, Bora Şahin, Mehmet Şahin, Gökhan Ergin, İsmail Şahin. Sıradaki şarkıyı tüm yangın itfaiye işçilerine armağan ediyorum. Bu arada lütfen ormanlık alanlarda, yeşil alanlarda sigara içmeyin. Hiçbir yerde sigara içmeyin ama içerseniz de lütfen söndürün. Yaz sıcakları başladı.

dert olacak. Hiçbir şey sormayış. İçine oturacak. Vedasız ayrılış. Adını kahpe koydum.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Meksika'da düzenlenen 1986 Dünya Kupası'nda Diego Maradona, Arjantin ve İngiltere arasında oynanan final maçındaki performansıyla tarihe geçti. Maradona, Arjantin'in kupayı almasını sağlayan gollerden birini aslında eliyle attığını sonradan itiraf etti. Ancak o yıllarda golü atanın Tanrı'nın eli olduğunu söyledi.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Kezban'ın günlüğü. Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
3: Perihan Atalay Ümraniye'den yazmış. Ben aşçıyım, yemeklerimi sizi dinleyerek yapıyorum. Çaldığınız parçalar çok güzel. Sizden bana Erzincan'da olan anneme, babama, kardeşlerime, çocuklarıma ve tüm sevdiklerime bir parça istiyorum. Allah'a emanet olun diye bitirmiş güzel mesajını. Sizler de Allah'a emanet olun. Kolay gelsin. Bütün emekçilere, bütün işçilere. Bir lokma helal ekmek parası için evinden, yurdundan, yuvasından, evlatlarından ayrı olanlara.

şarkılar bıraktı. Keşke daha çok söyleme fırsatı olsaydı. Gencecik yaşında yaşadıkları hepimizin kalbini hala sızlatıyor. Mekanı cennet olsun inşallah. Bulgaristan'a bir selam göndereyim gurbete. Sevdiye Balcı'ya hayırlı işler dilerim demiş. Ben de sizlere selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyorum. Bir istek isteyecektim de demiş. Mesajı burada bırakmış sevgili kralcımız Yusuf. Yusuf'cum, senin için çalayım. O zaman bu güzel şarkıyı yaşayan efsane senin için söylesin. Çok mesaj var, her birine cevap veremiyorum.

0: günlüğü devam edecek. İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ürün

0: kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
2: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir.

0: Expertiz. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her an.

0: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, Koren filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: İlaç gibi radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
2: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.

0: Unutulmaz şarkısı bugün istenenler arasındaydı. Finali de Müslüm Baba'nın iki güzel şarkısıyla yapacağım. Yine istekler arasından seçtiğim efsane şarkılarıyla veda edeceğim. Benden hemen sonra Ali en kral şarkılarla mikrofonda. Ben de kısmetse yarın saatler 9'u gösterdiğinde yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.
1: Kezban'ın günlüğü.

0: sunduğu Kezban'ın günlüğü sona erdi.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
1: Vavakars. İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik, Otopratik.
5: Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar batıda 2 gün daha artacak. Doğuda ise hafta sonuna doğru daha yüksek. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara ve Antalya az bulutlu 29, İzmir az bulutlu 34, Bursa parçalı bulutlu 34 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik, Otopratik.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Sevgili Kezban'dan her zaman olduğu gibi mikrofonu devraldım. 2 saat boyunca en güzel şarkılarla sizlerle birlikte olacağım. Mesajlarınıza, isteklerinize de yer vermeye gayret edeceğim. Afrikalı Ali Instagram hesabım en son yaptığım paylaşımın altına isteklerinizi ve kısa mesajlarınızı yazıp gönderebilirsiniz. Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

0: haritası risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artışı sürüyor. Marmara güneşli, Ege'de lodos hafif, hava bunaltıcı, Akdeniz güneşli, sıcak çarpması riskine dikkat. Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
4: DS Damat.
5: Gri klimada o mu, bu mu, yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
6: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulaması.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
2: Ne istersen Neon 1.
3: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
5: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın

0: sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Sizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
4: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk.
5: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
6: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
7: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
6: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
7: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Hepimize bir mutluluğumuzu sizlerle paylaşmak istiyorum. Kral ailesi olarak mutluyuz. Neden mutluyuz? Yaklaşık 95 yılından bu yana aynı mikrofona konuştuğum, uzun yıllardır beraber çalıştığım çok kıymetli mesai arkadaşımız sevgili Melih. Melih'in sevgi çemberi çok büyük bir gururu, çok büyük bir onuru yaşıyor. Melih'in oğlu Emirhan Kurtuluş bugün mezun oldu. Tüm öğrencilerimizin yolu bahtı açık olsun. Sevgili Emirhan çok büyük başarılara imza attı bu arada. Teknofest ve TÜBİTAK birincilikleriyle başladı başarı hikayesi. Avrupa üçüncülüğünü elde etti yapay zeka alanında. Bir de çok önemli bir başarı, Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk kez dünya birincisi olduğu bir gencimiz, sevgili Melih'in oğlu Emirhan. O birinciliği elde etti yapay zeka alanında ve bu başarısı da Amerika'da Stanford Üniversitesi'nin %100 burslu okuma şansını kazandırdığı mezun da oldu. Az evvel sosyal medya sayfamdan paylaştım. O onuru, o gururu biz de sevgili Melih ile beraber yaşıyoruz. Ne mutlu sevgili Melih kardeşime. Hem oğlu dünya birincisi oldu, hem mezun oldu, hem de dünyanın en prestijli üniversitelerinden bir tanesinden mezun oldu. Sevgili Melih'i kutluyorum. Yeğenimin gözlerinden öpüyorum, Emirhan'ın gözlerinden öpüyorum. Sizler de tebrik etmek istiyorsanız eğer az evvel Instagram sayfamdan paylaştım. Hem videosunu hem fotoğrafını paylaştım. Melih'i de etiketledim, sevgili Emirhan'ı da etiketledim. Sizler de tebrik etmek istiyorsanız sayfama girip Melih'i ve Emirhan'ı tebrik edebilirsiniz. Sevgili kardeşim, Allah nice nice başarılar nasip etsin inşallah. Seni seviyoruz, seninle gurur duyuyoruz. Melih'e ve Emirhan'a bu güzel şarkıyı da armağan ederek birlikteliğimize devam edelim.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bay'in farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
1: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden

0: Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
4: Marula sarılır, lavaşa konulur, lezzetler buluşur. Özel sosuyla efsane.
5: Sen de İstanbul Çiğ Köfte bayisi ol, sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
4: Durmazsan de ye, İstanbul Çiğ Köfte.
6: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve milangaz.com.tr.

Babam ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar Günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gül Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al.

Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: İyi akşamı yapar.
5: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimler.

0: Mayıs Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan ANSET'e yönelik yeni bir yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. 10 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar arasında aynı soruşturma kapsamında tutuklanan eski genel sekreter Cansel Çevik Oltuncer'in eşi ve kayınvalidesi de var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat'a yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 3 ili kapsayan usulsüz iskan raporu operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı. Silivri Belediyesi'ne yönelik mali usulsüzlük soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'inin tutuklanması talep edilmişti. Karar sabaha karşı geldi. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da arasında olduğu 10 kişi tutuklandı. FETÖ failleri için yeniden düğmeye basıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 119 ülkeye toplam 2950 FETÖ-PD'ye mensubu için iade talebi iletildiğini açıkladı. Gürlek, yeni delillerin ilgili ülkelere tekrar gönderileceğini dile getirip hukuk mücadelesinin sürdüğünü bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakat zaptı elektronik olarak imzalandı. Amerikan Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın Cuma gününden sonra tam anlamıyla açılacağını vurguladı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise Lübnan'dan çekilmeyeceklerini söyledi. Bazen Trump'la aynı görüşte olmuyoruz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika ile İran arasında varılan mutabakatı değerlendirdi. Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Erdoğan, mutabakatın kalıcı barışa giden yolu açmasını ümit ediyoruz dedi.
1: Masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. Bu sürece de çomak sokmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Gerilimi tırmandıracak her türlü söylem ve eylemden uzak durulması, sabotajlara karşı çok ama çok dikkatli olunması gerekmektedir.
0: MHP lideri Bahçeli de bugün partisinin grup toplantısında konuştu. Amerika ile İran arasında sağlanan mutabakatı değerlendiren Bahçeli, Hürmüz'de geçiş güvenliği teminat altına alınmalı, mutabakat kağıt üzerinde kalmamalı dedi.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakatı sevindirici bulmakla birlikte dikkatle takip ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatının kağıt üzerinde kalmaması, sahada karşılık bulması, Hürmüz'de geçiş güvenliğinin teminat altına alınması, nükleer programa ilişkin tartışmaların uluslararası hukuk ve denetim mekanizmaları zemininde yürütülmesi gerekmektedir.
0: Bahçeli grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Erken seçimle ilgili bir soruya, seçim zamanında yapılmalı, Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız yanıtını verdi. CHP'de grup toplantısı düğümü çözüldü. Hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu bu hafta grup toplantısı yapmama kararı aldı. Kurultay tartışması da sürüyor. Grup Başkan Vekili Murat Demir, olağanüstü kurultay amacıyla toplanan imzaların yarın genel merkeze iletileceğini söyledi. 20 Temmuz'a kadar kurultayın toplanması gerektiğinin altını çizdi. CHP MYK'da yarın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Yeni ihraçlarla grup başkan vekilliği için atamaların gündeme gelmesi bekleniyor. Kızılcık Şerbeti'nin ışılı genç oyuncu Ece İrtem 35 yaşında hayatını kaybetti. Avukatının açıklamasına göre oyuncu kendi evinde annesinin yanında vefat etti. İlk belirlemelere göre ölüm nedeninin kalp krizi olduğu düşünülüyor. Kesin sonuç için otopsi bekleniyor. YKS için geri sayım sürüyor. 2 milyon 425 bin aday hafta sonu üniversite sınavında ter dökecek. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak.
3: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,25 yükselişle 14.482,86 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 14.400'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 46.29, euro 53.73, gram altın 6.449 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 66 bin dolar bandında.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
0: A milli takım cumartesi sabahı Paraguay ile oynayacağı Dünya Kupası D grubu ikinci maçının hazırlıkları.

0: Arizona'daki antrenmanla başladı. Teknik direktör Montella yönetiminde yapılan çalışma tam takım olarak gerçekleşti. Cumartesi sabahı 6'da oynanacak Türkiye-Paraguay maçına San Francisco'da bulunan Bay Area Stadyumu ev sahipliği yapacak. Dünya Kupası'nda heyecan bugün 4 maçla sürecek. Saat 22'de Fransa-Senegal, gece 1'de Irak-Norveç, 4'te Arjantin-Cezayir, 7'de ise Avusturya-Ürdün maçları var. Yunanistan Basketbol Ligi şampiyonluğunu Olympiakos'a kaptıran Panathinaikos'ta baş antrenör Ergin Ataman'ın durumu belli oldu. Atina temsilcisi tecrübeli çalıştırıcıyla yollarını ayırdı.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
0: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ile 3. kilometreler arasında Eskişehir istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş İl Sınırı yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Zonguldak Devrek Mengen yolunun 35 ile 39. kilometreleri arasında üst yapı çalışmalarına başlandığından bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

0: Anlatan.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Çömbiye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Çömbiye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Herkes.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
6: Baba büyüksün!
5: Diyerek babasına sarılıyor.
7: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
8: Yakışanı yapar.
9: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
10: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
11: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima, gaz

0: Sileceklerde %50, Koren filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için ford.com.tr.
1: Bankam, 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Sildaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
4: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
5: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop adına.
6: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizler de yoldayız, sizler de yürüyoruz.
7: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
8: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
7: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
8: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Müslüm Baba'nın hemen ardından Cengiz Kurtoğlu'ndan çok güzel bir şarkı hazırladım. Bu arada Cengiz abimizin dün bir haberi çıktı. Kendi sosyal medya sayfalarından da yalanladı. Bir trafik kazası geçirdiği söylendi Konya yolunda. Konya'ya uçakla gitmiş bu arada sevgili Cengiz abimiz. Evde ayağını burkmuş. Ayağında bir sıkıntıdan dolayı istirahat halinde ama o ufak ev kazasını trafik kazası olarak bazı haber siteleri, bazı sosyal medya kullanıcıları dile getirmişler. Onu da ben de buradan düzeltmiş olayım. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi de ileteyim sevgili Cengiz abim. Öpüyorum ellerinden. Ali Bey kolay gelsin. Ben Şefik, yeğenim Memocan'la beraber çalışıyoruz. Seni dinliyoruz. Bir de isteğimiz var diye notunu iletmiş. Mehmet Durak selamlarını ileten kısa bir not göndermiş. Umut abi diyor Akçay'dan sevgi dolu günler diliyorum. Bir de isteğimiz var. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve kral dinleyenlerine armağan olsun diye bir not iletmiş. Sinan Aydınlık göndermiş mesajını, güzel dileklerini yazmış bu arada. Teşekkür ediyorum. Cengiz Kurtoğlu'yla devam edelim.

Günün tasarruf ipuçları iyi finans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları iyi finans bilgilendirdi.

Evet, yavaş yavaş birlikteliğimizin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Dün de paylaşmıştım güzel haberi. Her ay araştırma raporları gelir. Bütün radyoculara iletilir. Dün gelen araştırma raporunda yine her zaman olduğu gibi Kral FM birinci sırada. Kurulduğu tarihten bu yana birinciliği kimseye kaptırmadık. Kralcılar olarak sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz, tercih ettiğiniz için. İkinci radyomuzda kardeş radyomuz Kral Pop Radyo. Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen iki radyosu. Birinci Kral FM, ikinci de Kral Pop Radyo. Bizleri dinleyerek tercih eden, bizlere kulak veren bütün dostlarımıza, kral ailemize de kucak dolusu selamlarımı iletmiş olayım bu vesileyle. Dönüyoruz mesajlarımıza tekrar. Son mesajlarımı okuyorum bu arada. Sezgin Gül Odabaş iyi yayınlar dileklerini ve selamlarını iletmiş. Teşekkür ediyorum. Ahmet göndermiş mesajını. Ahmet Azime iyi yayınlar diye kısa bir mesaj göndermiş. Aysel Baykan, o da paylaştığım video ile alakalı, sevgili Melih'in oğluyla alakalı güzel şeyler yazmış. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı da sizlere armağan ederek devam edelim.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalından İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair

0: Sen de İstanbul Çiğ Köfte bayisi ol. Sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
1: Durma sen de ye İstanbul Çiğ Köfte.
2: Atosun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL

0: ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avva'da.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Mustafa Keser, sevilen şarkılarıyla 19 Haziran'da Samsun Atakum Belediyesi Ata Sahne Sanat Merkezi'nde sahnede.

Efendim veda vakti geldi. Bana ayrılan sürenin sonu. Birazdan Harbi Kız mikrofon başında olacak. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
0: Vavakars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik, Otopratik.
5: Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar batıda 2 gün daha artacak. Doğuda ise hafta sonuna doğru daha yüksek. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara ve Antalya az bulutlu 29, İzmir az bulutlu 34, Bursa parçalı bulutlu 34 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik, Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, umutsa hayal. Böyle yaşamaktan bıktım ben usta. Elveda usta, hoşça kal usta.
1: Ah ah, hayat ne kadar zorlaşırsa zorlaşsın, yaşamdan bıkmayın kardeşim. Umudunuzu her zaman koruyun. Ferdi abimizin hemen sonrasında Hüsnü Gürses, böyle yaşamaktan bıktım be usta dedik. Kralcılarımızı selamladık. Sevgili Afrikalı Ali'ye çok teşekkür ediyoruz. Günlerden salı, yeni gün, hepimize başta sağlık, mutluluk, huzur getirsin. Güzel bir gün olsun her birimiz için. Hepiniz Alim Kralı'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
3: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
2: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
4: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
5: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Gel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kralcılar Kral Popo kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
5: Kral Pop Radyo biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
6: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde. Kral
7: Pop. Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
8: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
7: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
8: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

çeken kralgırımız bu şarkı tam size göre bir reçete olmuştur herhalde. 0532 703 92 00 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Paylaşımlar var, kralgırımız yoklamada yeni almış. Eksik olmayın, birazdan her birini değerlendireceğim ama öncesinde aramızda sıra dağlar, aramızda denizler olsa da yine de aşarız bunu diyenler. Ah keşke yanımda sevdiceğim olsaydı diyenler. Bu şarkının sözleri tam size göre.

Güvenlik görevlisi olan arkadaşlarımız var. Sevgili Murat kardeşim, tüm sevdiklerime, aileme, dostlarıma bir şarkı istiyorum. Azar Bülbül olursa da şahane olur demiş. Bakacağız. Özlemciğim, Kayseri'den mesajını aldım. Sibel Can'dan bir şarkı bekliyormuş. Mustafa kardeşim, sen de hoş geldin, sefalar getirdin. Ereğli Kapalı D tipi cezaevinde yatmakta olan Bayram Erkin için bir şarkı istemiş. Kutupta yaz gibi özledim seni. Herhalde uyar bu şarkı size. Adem Akbaş, Tekirdağ'dan bizleri dinlemekte. Kapaklı ya da yazalım bir reçete. İsmail kardeşim, Tokyo'dan bizleri dinlemekte. Kayseri Devri'deki ailesine de armağan etmiş. Biz de seve seve vesile olduk.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar, şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.
5: Daikin, doğru hava uzmanı.
6: Pilot garaj shop'a ekspertiz.
7: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
8: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen
10: anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.

0: yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve yoklu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafif

0: yaptığı sahnede %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puanı Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.

0: bankama olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

90'lı yıllarda bu şarkıyla aşkımızı haykırmıştık değil mi? Yine o yıllardan bu zamana kadar gelmeyi başarmış. Anılarımızı, hatıralarımızı tazelemiş olduğumuz müthiş bir klasikti. Mekanı cennet olsun. Ben Merkel'i ağırladık. İki saatimizi yavaş yavaş uğurlamak üzereyiz. Halbuki kız İstanbul'dan, Gazi Osman Paşa'dan Günay Demirel, Samsun Kavak cezaevinde yatan kardeşim Özcan'a tüm koğuş arkadaşlarına bir şarkı istiyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Gaziantep'ten Mustafa, sevgiler, selamlar kardeşim. Batman'dan Yeter, sevgiler. Amasya'dan, Taşova'dan Selim Uysal, sevgiler kardeşim sana da. Harbi kız Belçika'dan selam olsun. Harika bir yayın demiş Ramazan Şimşek. Eyvallah. Göbeşçilerimize de selam olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: VavaCars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünü

0: Banyonuzu yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ile 3. kilometreler arasında Eskişehir istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş İl Sınırı yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Zonguldak Devrek Mengen yolunun 35 ile 39. kilometreleri arasında üst yapı çalışmalarına başlandığından bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

acaba ne ki diyor Özgür Alter. Yakışmış bu şarkı değil mi? Eyvallah. Alimi kırıldı Kral Efendi. Harbi kızı birliktesiniz. İzmir'de bizi dinleyen krallarımız. Masum Kırmızı Gül sevenleri birazdan güzel bir hediyemiz olacak size. Dinlemede kalın. Öncesinde Ceylan'ı ağırlıyoruz. Bu şarkı da ruhumuza ilaç gibi girecektir. Orhan Gencebay'ın klasiğinde gerçekten hakkıyla yorumlamış.

17 Haziran Çarşamba günü, yani yarın İzmir Kültür Park açık havada gerçekleşecek ve Kral FM Medya sponsorluğunda gerçekleşecek olan Mahsun Kırmızıgül konserine iki çiftimizi göndermek istiyorum. Gidebiliriz harbi kız. İzmir Kültür Park açık havada bulunuruz. Yarın saat kaçtaydı? Kalmışlar mı? Akşamüstü. Evet. Vallahi şahane bir konser sizleri bekliyor. Hemen WhatsApp numaramıza adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı bırakmanız yeterli olacaktır. 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı bırakın dostlar. İzmir'de bizi dinleyen krallarımız, bu konsere sadece siz gidebilirsiniz. Yani siz şanslısınız. İki çiftimizi göndereceğiz. Toplam 4 kişi. 17 Haziran Çarşamba günü İzmir Kültür Park açık havada sevgili Mahsun Kırmızıgül konser verecek.

0: Beşiktaş'ı risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artışı sürüyor. Marmara güneşli, Ege'de lodos hafif, hava bunaltıcı, Akdeniz güneşli, sıcak çarpması riskine dikkat. Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediği

0: Trabzonlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
3: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
2: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
4: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
5: Gri klimada o mu, bu mu? Yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim, hem on alın. Gri klima.

0: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
6: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban, 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross.

0: Rüya gerçeğe dönüştü.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Sizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
3: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk.
4: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
5: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
6: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
5: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
6: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
7: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Ve vallahi. Şimdi 17 Haziran Çarşamba günü İzmir Kültür Park açık havada gerçekleşecek olan Medi sponsorluğunda Kral FM'in olduğu bu muhteşem konser, Mahsun Kırmızıgül konserine gidecek olan şanslı dinleyicimiz Yıldız Erdoğan, Ahmet Murat Köse. İyi eğlenceler diliyorum. Yanınıza bir kişi alarak harika bir akşama girin, yaşayacaksınız. Mahsun Kırmızıgül'ün müthiş performansına sizler de eşlik edeceksiniz. Eyvallah. Güzel İzmir'imize selam olsun.

0: Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda mücadele sürüyor. Bu akşam saat 22'de İ grubunda Fransa-Senegal mücadelesi oynanacak. Aynı grupta gece 1'de de Irak-Norveç maçı var. J grubundaysa saatler gece 4'ü gösterdiğinde Arjantin-Cezayir, 7'yi gösterdiğinde ise Avusturya-Ürdün karşılaşmaları yapılacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

0: Bu kadar çaresiz bırakma beni. Bağlandım bir kere, çok sevdim seni. Senden istediğim çok şey değil ki.
1: İnsanı en çok
0: uzaktan uzağa
1: yoran şeylerden biri de budur dostlar. Uzaktan uzağa sevmek. Bir gün seveceğini düşünmek. Ya işte bunu yaşayanlar bu şarkıyı nasıl dinlemişlerdi var ya, Allah. Anlıyorum sizi. Aç sesini kardeşim demiş Zonguldak'tan Kerem kardeşim. Eyvallah. Harbi kız. Sivas'tan Lütfen Polat, en güzel şarkılar özellikle Ruh Yücekaya abime armağan olsun demiş. Biz de vesile olduk. Silifke'den Songül, canımsın benim. Dertlerimize bir nebze de olsa ilaç oluyorsa Harbi kız. Yaşarken kıymetimizi bilmeyenlere yaz bir reçete demiş. Yazalım bakalım güzelim benim.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Marula sarılır, lavaşa konulur, lezzetler buluşur, özel sosuyla efsane.
0: Sen de İstanbul Çiğ Köfte bayisi ol, sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
1: Durmazsan beye, İstanbul Çiğ Köfte.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPost'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPost oluyor. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPost'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Atosun Optik'te babalar gününe özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
1: Atosun gözünde, gözler üstünde.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com.

Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok

0: taksi 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0.

0: Siz de hemen Emperaloğlu'nun yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: Empara, bankanın güzeli.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

gözlerinizi hasret ile beklediniz mi gecelerce? Bir aşk için kendinizi yıprattınız mı, ağladınız mı? Yemeden içmeden kesildiniz mi? Bildiğiniz yolları unuttunuz mu?

Yalçın, otobüs şoförlerine bir şarkı istiyorum Arzu kız. Eyvallah, yolunuz açık olsun. Tüm kaptanlarımıza sevgiler. Fatih Ertaş, 29 yıllık evliyim Arzu kız. Mutlunuz daim olsun inşallah. Arzu kız, Sefaköy'den seni dinliyorum Gülden ben. Sonuna geldik dostlar.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: 16 Haziran Salı gününden merhaba, Çağlar Demir Döker ben. Günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakat zaptı elektronik olarak imzalandı. Hürmüz Boğazı'nın Cuma gününden sonra tam anlamıyla açılacağını vurgulayan Amerikan Başkanı Trump, ikinci aşamaya geçiyoruz dedi bugün. İsrail'in de anlaşma öncesinde Beyrut'a yönelik saldırılarından memnun olmadığını belirtti. Trump ayrıca Netanyahu Lübnan konusunda daha sorumluca davranmalı ifadelerini kullandı. İsrail herkesi öldürmeden bunu yapamayacaksa Hizbullah'la Suriye'nin de ilgilenebileceğini söyledi. Lübnan'daki durumun görece küçük bir savaş olduğunu ve İran anlaşmasını bozmayacağını savunan Amerikan Başkanı, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını tekrar etti. İran'a yaptırım yapılabilmesi için de Tahran güven vermeli ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak için Moskova'da Rus mevkidaşı Lavrov'la görüşme sonrası basın toplantısında konuşan Fidan, Amerika-İran arasındaki mutabakata ilişkin dünya nefes aldı, bu çok memnuniyet verici, imza başarıya kavuşmalı dedi, kesintisiz uygulanması gerektiğini vurguladı. Yurda dönelim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün grup toplantısında kürsüdeydi. Erken seçim tartışmalarıyla ilgili soruyu yanıtladı. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da 16 Nisan 2028 tarihini telaffuz etmişti.
5: Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Şu an için tartışılan her konunun artık açıklığa kavuşarak Türkiye'yi istikrar içerisinde büyüten bir ülke yapısına kavuşturma zamanıdır. Onun için televizyonlarda yakinen takip ediyoruz.

0: değişik isimler yeni cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor. Onlar üzerinde tartışmalar ve hesaplar yapılıyor ve millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmek isteniyor. Bu doğru değildir. Cumhurbaşkanımız görevdedir. Biz de arkasındayız.
1: MHP lideri Amerika-İran arasındaki mutabakatı da değerlendirdi. Kağıt üzerinde kalmamalı dedi.
0: İmzaların atılacağı güne kadar gerilimi tırmandıracak söylemlerden, olası sabotaj girişimlerinden hassasiyetle kaçınılmalıdır.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçen hafta yaşanan krizin ardından bugün grup toplantısı yapılmaması kararı alındı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun yeni gerilimlere zemin oluşmasını engellemek için bu kararı aldığı açıklandı. Özgür Özel'in de örgütlerin yoğunluğunu görerek bu adımı attığı söylendi. Kurultay tartışması da bir yandan devam ediyor. Grup Başkan Vekili Murat Emir, olağanüstü kurultay amacıyla toplanan imzaların yarın genel merkeze iletileceğini aktardı. 20 Temmuz'a kadar da kurultayın toplanması gerektiğinin altını çizdi. CHP MYK da yarın Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak yeni ihraçlarla grup başkan vekilliği için atamaların gündeme gelmesi bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş bugün DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Kabulde heyetin yaptığı çalışmalar, siyasi partilerle gerçekleştirilen temaslarla terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ele alındı. Yargıdan manşetlere geçiyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan ANSET'e yönelik yeni bir yolsuzluk ve rüşvet operasyonu geldi. 10 şüpheli gözaltına alındı. İki farklı soruşturma haberi de İstanbul'dan geldi. Sabah saatlerinde Beylikdüzü Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye yetkilileri tarafından İmamoğlu inşaata usulsüz iskan verildiği iddialarına yönelik 27 zanlı gözaltına alındı. Bir yandan da geçtiğimiz cumartesi günü Silivri Belediyesi'ne operasyon düzenlenmişti. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücüye toplam 710 bin lira ceza uygulandı. Ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu. Sürücülerimiz için bir haber daha var. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1 lira 66 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle indirim pompaya 42 kuruş olarak yansıyacak. İstanbul Kadıköy'deki evinde hayatını kaybeden 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem'in cenazesi adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından babasına teslim edildi. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilen genç oyuncunun naaşı yarın öğle namazına mütakip Kuşadası Hanım Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Adalızade mezarlığına defnedilecek. YKS için geri sayım sürüyor. 2,5 milyona yakın aday hafta sonu üniversite sınavında ter dökecek. Öğrenciler ilk gün temel yeterlilik, ikinci gün alan yeterlilik ve yabancı dil sınavlarına girecek. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak. Ve spor bülteni öncesinde bizden bir haber. Aylık radyo araştırmasına göre kardeş radyomuz Kral Pop Radyo artık Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu. Kral FM ise yine zirvenin tek sahibi. Kral Pop Radyo'yu ikinci kanallarına ayarlayarak Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılarımıza gönülden teşekkürler. Şansa kalmaz işimiz
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Dünya Kupası'nda Avustralya yenilgisinden sonra cumartesi günü oynanacak Paraguay maçına odaklanan milli takımın kampına Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları damga vurdu. Futbolculara yapılan eleştirilere sert yanıt veren Hacı Osmanoğlu, "Çölde sırtlanlar var, akbabalar var, bu kadar mı akbaba sırtlan vardı bizim içimizde" ifadelerini kullandı. Avustralya yenilgisi için de takım adına özür diledi. Dünya Kupası'na 5-1'lik İsveç yenilgisiyle başlayan Tunus'ta fatura kulübeye kesildi. Teknik direktör Sabri Lamoçi'nin görevine son verildi. 2026 Dünya Kupası'nda heyecan bugün 4 maçla sürecek. Saat 22'de Fransa-Senegal, gece 1'de Irak-Norveç, 4'te Arjantin-Cezayir ve sabah 7'de Avusturya-Ürdün maçları var. Şansa kalmaz işimiz
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre batı kesimler hariç aralıklarla yağmur geçişleri devam ediyor. Sıcaklıklar değişmiyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 27, Ankara parçalı bulutlu 31, İzmir ve Bursa parçalı bulutlu 32, Antalya parçalı bulutlu 29 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
4: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
6: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ile 3. kilometreler arasında Eskişehir istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş İl Sınırı yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında

0: üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Zonguldak Devrek Mengen yolunun 35 ile 39. kilometreleri arasında üst yapı çalışmalarına başlandığından bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜVTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.
3: Atadan müzik ziyafeti.
4: Efendim merhabalar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine atadan selamlar olsun.
3: Atadan müzik ziyafeti.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem on alın. Gri klima.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Tahsil Daroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
4: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
5: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop Radyo.
6: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizler de yoldayız, sizler de yürüyoruz.
7: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
8: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
7: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz Kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
8: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm Kralcılara teşekkürler.

Ve işte saatimiz, vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği yakın akrabaya yardım emreder. Fenalığı, azgınlığı, kötü işleri nehyeder. Tutasınız diye size öğüt verir diyen Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sevgili Harbi Kız'ı uğurladık, hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel gündeki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
1: Arizona'dan merhaba. Amili futbol takımı 2026 Dünya Kupası D grubunda ikinci maçına çıkacak. Cumartesi günü rakip Paraguay. Milli takım için final maçını

0: niteliğinde bir 90 dakika olacak. Bugün buradaki ikinci antrenmanını gerçekleştirdi Ay Yıldızlar. Moraller biraz bozuk. Futbolcuların yüzü çok gülmüyor, bunu söyleyebiliriz. Antrenmanda dikkatimizi çeken iki nokta vardı. Birisi Merih Demiral'ın bıyıklarını kesmesi, diğeri de Eren Elmalı'nın ördüğü saçlarını tekrar eski haline getirmesi. Bu bile milli takım futbolcularının baskıyı ne kadar hissettiklerinin en net örneği. Ve Dünya Kupası'nın en çok konuşulan ülkelerinden biri İran'dı. Saha içindeki oyunla değil de saha dışındaki tartışmalardan dolayı. Bu maç öncesinde 3 farklı yerde kamp yaptılar. Antalya, Meksika ve Amerika. Çıktıkları Yeni Zelanda maçı da 2-2 bitti. Futbol kazandı diye düşünüyorum. Ve son bir not, maçı yerinde izlediğimiz için daha iyi gözlemleyebildik. FIFA oyunu futbolcuların ya da futbolun ruhundan alıp maalesef eğlenceye götürüyor gibi durum var. Bu Dünya Kupası'nda değişmeyecek ama umarız 2030'da futbol hala ruhunu koruyor olabilir. İyi günler.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu. Kral efendim. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.

40 yıl hizmet edip takdir edilmediğini zanneden ve bunu sonradan fark eden Yunus'u mu desem? 1000 kere tövbenden dönsen de gel, gel diyen o deryadan, Mevlana'dan mı bahsetsem? Görmediği halde çiçeği, böceği ve bütün doğayı bu kadar güzel anlatan Veysel'i mi anlatsam? Git, git, gittiğin yerlere aşk, aşk, aşkı anlat diye dört bir yana kök salan Ahmet Yesevi'ye mi uğrasam? Düşmanın taşlarındansa dostun bir tek gülünden bu denli yaralanan Pir Sultan'ı mı söylesem? Hacı Bektaş'ı mı desem, erenleri mi? Haddimizi, kadrimizi bilelim. Gelin, gelin, gelin birleşelim.

0: bitecek. Kurtuluştan Uğur Bilir hatta bekliyor. Uğur.
1: Alo.
0: Uğur Bilir, soralım bakalım, Uğur Bilir mi? Uğur. Ne olacak milli takımımızın hali?
1: Vallahi abi kötü başladık ama sabahın altında ayağa dikildik ama kötü başladık. İnşallah bu iki maçı alıp Türkiye'yi yeni şekilde temsil edecekler abi, güveniyoruz onlara.
0: İnşallah. Büyük ihtimalle bakayım cumartesi de gene sabah 6'da.
1: Evet abi, 5'te kalktık artık, yapacak bir şey yok.
0: Sahur var Uğur. Milli takım sahuru.
1: Evet abi, maçı izleyip 8'de 3 maçı yapacağız Allah'ın izniyle.
0: Öyle mi? Allah kolaylık versin. Evet, Uğur, yengeyle çalışıyorsunuz, atölyede demişsin. Ne üzerine bu? Tekstil mi?
1: Evet abi, tekstil üzerine. İkimiz yalnızız zaten.
0: Maşallah.
1: Bir şansımızı deneyelim. Hatta abi bizi arayacak mı, aramayacak mı?
0: İyi yaptın. Üçlüğünüzü onayladım, aradım. Ben ulaşamadım, sen bana abi dönüş yaptın, hakkını kaybetmemiş oldun, yoksa gidiyordu yani.
1: Evet abi, çok teşekkür ederim abi, sağ ol. Sen nasılsın?
0: İki kere uzun uzun çaldırdım Uğur. Bak,
1: evet abi, ben görevimi yaptım,
0: sen de dönüş yaparak görevini yapmış oldun. İyi, Allah'a evet, şükür. Sen de nasıl, işlerin nasıl Uğur?
1: Vallahi abi koşuyoruz biz de, ne yapalım, iş güç işte, hayat mücadelesine devam.
0: Büyütemiyor musun işi, yengeyle yetiyor mu diyorsun yani bu kadar bize?
1: Vallahi şu an yan yana baş başa çalışıyoruz, bakalım Allah'a.
0: Tamam, güzel de hani birilerinden kuvvet almak, güç almak iyidir ya. İşi büyütmek,
1: aynen abi.
0: İşi büyütmek önemli yani. Ne diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Dünü bugüne eşit olan zararda.
1: Evet abi öyle. Bakalım Allah büyük.
0: Müslüman kazanacak, zengin olacak. Etrafına da evet, kendisine abi de faydası olacak.
1: Evet abi.
0: Aslında bize Müslümanlığı yanlış göstermişler bu zamana kadar. Artık Müslümanlar uyanıyor inşallah.
1: Aynen abi, inşallah evet,
0: bak,
1: dediğin gibi.
0: Türkiye olarak, Müslüman bir ülke olarak her ne kadar biraz eksiğimiz aksağımız olsa da.
1: Abi biraz değil, çok eksiğimiz var. İnşallah düzeleceğiz.
0: Ama gene de bak, çevremizde de faydamız var. Nice ülkelere evet, yardım abi eli uzatmaya çalışıyoruz.
1: Evet abi, evet abi. O konuda yani öndeyiz yani o.
0: Yardım eli zaten tüm insanlarımıza, yetkililerimize, görevlilerimizden Allah razı olsun diyorum. Kendi adıma da bir vatandaşı olarak Türkiye
1: evet,
0: Cumhuriyeti'nin eyvallah. Uğur,
1: üçlüğün... Evet abi, biz de senin nezdinde teşekkür ederiz üstüne.
0: Eyvallah. Üçlüğün başta hemen mesajını okuyayım. Ata abi merhaba. İstanbul Kurtuluş'tan Uğur Bilir. Şimdi atölyede seni dinlemekteyiz. Üçlüğe talip izlenmiş, şarkıları sıralamışsın. Seviyoruz abi seni diyerek mesajını tamamlamışsın. Bu satırları, bu mesajı eklemek istediğin neler? Söz sende, gönlünce sesle.
1: Vallahi abi ne diyelim, işte dediğin gibi milli takımımıza başarılar diliyoruz. İnşallah en iyi şekilde bizi temsil edip ülkemize dönerler.
0: Ya kaybetse de temsil ediyor bizi, öyle düşünelim ya. Bazıları çok kızıyor evet, ama kazanmaktalar, kaybetmek.
1: Beklentimiz var ama bakalım.
0: Tabii. Yani şeyler, gruplardaki oynadıkları futbol bizi böyle heveslendirdi, aşka getirdi ama tamam, hani Avustralya maçında bence kötü oynamadık ama şanssızdık
1: yani
0: ya.
1: Yani 2002'deki ruhu bekliyoruz.
0: Yani işte öyle başarılar beklediğimizden işte o mağlubiyette biraz hayal kırıklığı yaşadık.
1: Ama yaşadım. Forvetimiz yok, yapacak bir şey yok.
0: Barış Alper'imiz var. Israrla onu golcü an, yapacak Montella.
1: O da şu an saçlarıyla ilgileniyor abi.
0: Ya şey gibi olmasın böyle, hani taraf tutarmış da saldırıymış gibi olmasın.
1: Evet,
0: da bütün,
1: yok.
0: Bütün futbolcular bizim çocuklarımız evet, ama. Tamam. Yani futbol anlayışı olarak da yani bazı şeyler ortada. Montella yani.
1: Evet abi.
0: Yani. Bilmem anlatabiliyor muyum ama ne yapalım işte. Aha. Topu onda ya bakalım, avuta mı atacak,
1: evet,
0: avuta mı atacak, gol mü yapacak, göreceğiz Montella'yı.
1: Evet abi, hayırlısı olsun, ne diyelim.
0: Eyvallah, aynen. Yine dediğim gibi, yense de yenilse de milli takımımızda gurur duyuyoruz.
1: Evet abi.
0: Gurbetçilerimizle, maçlara giden gurbetçilerimizle gurur duyuyoruz maşallah. Ülkemizdeki
1: evet,
0: gibi
1: evet.
0: Ortam yapıyorlar vallahi.
1: Gurbetçilerimiz vallahi her şeyde destekliyorlar bizi. Avrupa'da olsun, UEFA'da, Şampiyonlar Ligi'nde. Ha. Her yerde varız abi maşallah. Allah arttırsın sayılarını.
0: Peki, o zaman söyleyeceğim başka bir şey yoksa imzanı at, üçlüğünü dinleyelim.
1: Yok abi, teşekkür ediyorum sana. Allah'a emanet ol. Seni seviyoruz.
0: Şimdi?
1: Kral FM'i dinlemeye devam.
0: Yok, ne diyorduk şimdi? Üçlük.
1: Şimdi üçlük zamanı.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TV Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
5: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL

0: 25 yaşında.
1: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru hava uzmanı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
3: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Hediyenin babası Boyner'le avla 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni

0: fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: İlaç Gibi Radyo. Reklam. Atadan Müzik Ziyafeti.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
0: Vavakars, İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spor. Dünya Kupası'nda Avustralya yenilgisinden sonra cumartesi günü oynanacak Paraguay maçına odaklanan milli takımın kampına Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları damga vurdu. Futbolculara yapılan eleştirilere sert yanıt veren Hacı Osmanoğlu, "Çölde sırtlanlar var, akbabalar var, bu kadar mı akbaba sırtlan vardı bizim içimizde" ifadelerini kullandı. Avustralya yenilgisi için de takım adına özür diledi. Dünya Kupası'na 5-1'lik İsveç yenilgisiyle başlayan Tunus'ta fatura kulübeye kesildi. Teknik direktör Sabri Lamoçi'nin görevine son verildi. 2026 Dünya Kupası'nda heyecan bugün 4 maçla sürecek. Saat 22'de Fransa-Senegal, gece 1'de Irak-Norveç, 4'te Arjantin-Cezayir ve sabah 7'de Avusturya-Ürdün maçları var.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
8: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ile 3. kilometreler arasında Eskişehir istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş İl Sınırı yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Zonguldak Devrek Mengen yolunun 35 ile 39. kilometreleri arasında üst yapı çalışmalarına başlandığından bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
9: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
10: Atadan müzik ziyafeti.

dedi Müslüm Baba bu unutulmaz şarkımızda. Üçlüyü tamamladık, ufak bir reklama gittik. Reklam sonrası geldi Müslüm Baba'nın bu güzel şarkısı ve ikinci saatimize giriş yapmış olduk. Diğer mesajlara da birazdan göz atacağım arkadaşlar. Vallahi fırsat bulamıyoruz, görüyorsunuz yoğunluğumuzu. Bu arada şimdi Mahsun Kırmızıgül'den bir güzel şarkı çalacağım. Unutulmaz şarkılarından birisini çalacağım ve onun bir güzel eğlencesi var. O eğlenceye de bir çiftimizi göndereyim istiyorum bugün ve yarın. 17 Haziran Çarşamba günü Kültür Park Açık Hava'da gerçekleşecek ve Kral FM Medya sponsorluğunda gerçekleşecek olan Mahsun Kırmızıgül konserine iki çiftimizi gönderiyorum. Numaranızdan, size ulaşacağımız numaranızdan isim soy ismini yazmanız yeterli olacak arkadaşlar. Mahsun konseri diyerekten. İzmir ve çevresindeki sevenlerimize duyurulur. Çünkü İzmir Kültür Park Açık Hava'da gerçekleşecekmiş bu güzel konser. Dediğim gibi göndereceğiniz, yani size ulaşacağımız numara üzerinden WhatsApp'tan gönderecek biletler size. O yüzden hani bazen iki numara kullanıyorsunuz, ulaşamamazlık falan olmasın, size ulaşabileceğimiz numarayı o numara üzerinden bana isim soy isim yazın gönderin. Bu hayatın, ben de bu güzel şarkı esnasında iki severimize iki talihliyi belirleyeyim. Yarınki konseri de gönderelim. Yordu beni, dönüp de hiç bakmadım. Gönüllerince eğlensinler.

Çok insan gördüm, üstünde elbisesi yok. Çok elbise gördüm, içinde insan yok. İnsanların dost veya düşman olduklarını nereden bileceksin? İnsanların alnında kahpe mi yazılı ki? İnsanların kahpe olduklarını bilesin ha?

17 Haziran Çarşamba günü İzmir Kültür Park açık havada gerçekleşecek. Kral FM Medya sponsorluğunda Mahsun Kırmızıgül konserine iki çiftimizi gönderdim, belirledim isimleri. Biri Hayrola. Diyor ki Hayrola abi, Allah için, peygamber için diyor, yarın eşimin doğum günü ve bu dünyada en çok sevdiği kişi Mahsun Kırmızıgül. Bana bir abilik yap abi, şu bileti bana ver diyor. Verdim gitti Hayrola. Yengen de doğum günü kutlu olsun. Gönlünüzce eğlenin. Diğer numarada, diğer mesajımızda, selamat abi, Mahsun konseri için diyor İzmir'den Hasan Yaman. Hasan, sana da verdim biletimizi ve yanınızda birisiyle, sevdiğiniz biriyle, eşinizle, dostunuzla gönlünüzce eğlenin. Bu atmış olduğunuz mesajlar numaradan, WhatsApp üzerinden size davetiyeler gelecek, tamam. Hadi bakalım, şimdi sıra 16.30. Önce sonrası şarkılarda, onu belirleyelim hemen. Allah Allah.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artışı sürüyor. Marmara güneşli, Ege'de lodos hafif, hava bunaltıcı, Akdeniz güneşli, sıcak çarpması riskine dikkat. Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Sen de İstanbul Çiğ Köfte bayisi ol, sen de bol kazançlı ve

0: Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan size.

0: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Kralcılar Kral Popo kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
3: Kral Pop Radyo'yu biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
4: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde.
5: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
6: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
5: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
6: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

0: arabesk müziğimizin kraliçelerinden. Şimdi kraliçe diyeceğim, diğerleri kraliçe değil mi diye sevenlerinden tepkiler gelebiliyor bazen. Hepsinin farklı bir tarzı var, tonu var. Hepsi kraliçe. Biz öyle görüyoruz, öyle seviyoruz. Bergen öyle, rahmetli öyle, Esengül öyle, Kibariye öyle, Kamran Akkor öyle. Ama o anda hani hangisi şarkısını çalmışsak onun üzerinden seslendiğimiz için, anlatabiliyor muyum? Eyvallah. Şimdi 16.30 öncesi veya sonrası için. Bu şarkıyı kim istemişti? Avcılardan Zeynel Abidin. Efsane geri dönmüş. 16.30 öncesi veya sonrası için. Mustafa Or, Seni Yakacaklar. Tüm sevdiklerime, Gaziantep'li hemşehrilerime. Şarkın geldi. Sevgili Zeynel. Selamünaleyküm Ata. Şişli Kurtuluş'tan Neşe Gül. Bahçede oturmuş seni dinliyorum. 16.30 öncesi veya sonrası. Kamran Akkor'dan isterse kovsun. Olursa mutlu olurum demiş. Teşekkürler Ata Bey. Diğer mesajını tamamlamış. Şişli Kurtuluş'tan Neşe Gül. Senin de şarkın hazır. Az sonra dinleyeceksin.
1: Atadan müzik ziyafeti.

Bu güzel şarkıyla da severimizin gönlünü yaptığımıza inanıyorum. Ve hemen diğer mesajlara nihayet. Nihayet fırsat bulabildik. Göz atalım hemen. Ne diyor? Dilek Çiftçi. İrah Hanım'a diyor. Hastasıyız sizin, özellikle senin denmiş, eyvallah. Necmettin Gümüş. Tüm çiftçilere Manisa Kırkağaç Kavun Kent'ten. Müslüm Baba'dan bir şarkı denmiş. Müslüm Baba şarkısı geldi. Hollanda'dan Mustafa. Patronları Yozgat Efe Şahin'e, Emre Şahin'e ve çalışanlara. Sakarya Hendek'ten Remzi Seyhan. 16-30 için denmiş. Kalkan Akbel'den. Ümmü abla, Ayşe abla, Şükran, Zeynep Hacer ve Güle için denmiş.

0: İstanbul'dan Ömer. Abim armağan ediyorum demiş.
1: Ateşlere yandığının resmidir.
0: Manisa Ahmetli'den Hakan. Orhan Buran ve kader arkadaşları Ramazan, Yusuf, Yalçın ve kader mahkumlarına denmiş. Niğde'den kardeşim gibi gördüğüm Çınar Gümüş'ün gümüş için diyor biraz üzgün demiş. Edirne Uzunköprü'den Aykut Taytan. Restoranda çalışan arkadaşlara denmiş. Fatma Hollanda'dan. Danimarka'dan Zeynep. İyi ki varsınız diyor. Sizler de öyle. Hamza Balıkesir'den şoför Mehmet Ali abime dostum Bilal'e. Samsun'dan Elmas.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
2: Damat. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Gri klimada o mu, bu mu? Yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit, hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.
5: Marula sarılır, lavaşa konulur, lezzetler buluşur, özel sosuyla efsane.
6: Sen de İstanbul Çiğ Köfte bayisi ol, sen de bol kazançlı ve

0: Ay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paramparça güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. İki Bellona, Bellona.
1: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj
2: Yapı Ekspertiz. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
4: Ne istersen Neon 1.
5: Bambaşka yere taşır Toyota.
6: Pro Ace ailesi Haziran ayında...

0: temizlik doğasında var.
1: İlaç gibi radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

bütün dostlarını davet etse de, bensiz mutluluklar ümit etse de, İmzayı atarken evet dese de, durdur bu nikahı nikah memuru, kıyma bu nikahı nikah memuru.

0: Yine ne çabuk geçti bu zaman vallahi billahi. Geldik beraberliğimizin sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Sözü ve mikrofonu sevgili Kaptan Şenlerimize bırakıyorum arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Her şeyi gören, bilen, duyan, duaları kabul eden, Rahman ve Rahim olan Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

0: İyi akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 16 Haziran Salı, günün öne çıkan sıcak başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakat zaptı elektronik olarak imzalandı. Hürmüz Boğazı'nın Cuma gününden sonra tamamen açılacağını vurgulayan Amerikan Başkanı Trump, ikinci aşamaya geçiyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Fidan resmi temaslarda bulunmak için Moskova'da Rus mevkidaşı Lavrov'la görüşme sonrası basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, Amerika-İran arasındaki mutabakata ilişkin konuştu, İsrail'in provokasyonlarına yönelik uyardı.
1: ABD ile İran arasında varılan mutabakatı, coğrafyamızda çatışma ikliminin kırılması için son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak görüyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Nihai imzalar atılana dek geçecek hassas süreçte barış iklimini zehirleyebilecek söylemlerden ve İsrail'in süreci rayından çıkarmayı hedefleyecek olası sabotaj girişimlerinden mutlak surette kaçınılması elzemdir.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında kürsüdeydi bugün. Erken seçim tartışmalarıyla ilgili önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da 16 Nisan 2028 tarihini telaffuz etmişti. CHP'de salı krizi her iki tarafında toplantı yapmamasıyla bu haftalık çözüldü ama taraflar yarına hazırlanıyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak, görevden almalar ve grup başkan vekilliği atamaları gündemde olacak. Özgür Özel kanadı ise olağanüstü kurultay için toplanan 900'e yakın delegenin imzasını yarın genel merkeze teslim edecek. Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu yargılandığı İBB davasının 51. günündeyiz. Sanık kürsüsünde bugün tutuklu yargılanan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe vardı. Gökçe savunmasında hakkındaki tüm iddiaları reddetti. 16 aydır varsayımlar üzerine oluşturulmuş iddialarla tutuklu bulunduğunu söyledi. 30 yıllık meslek hayatı boyunca rantla mücadele ettiğini ifade etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan ANSET'e yönelik yeni bir yolsuzluk ve rüşvet operasyonu var. 10 şüpheli gözaltında. İki farklı soruşturma haberi de İstanbul'dan geldi. Beylikdüzü Belediyesi'ne yönelik operasyonda belediye yetkilileri tarafından İmamoğlu inşaata usulsüz iskan verildiği iddialarına yönelik 27 zanlı gözaltına alındı. Geçtiğimiz hafta Silivri Belediyesi'ne de bir operasyon düzenlenmişti. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı. Vergi borçlarında yapılandırma şartları kolaylaştırıldı. Vatandaşa 48 ay, şirketlere 72 ay olarak taksit süresi arttırıldı. İlk taksit Eylül'de ödenecek. Yapılandırma vergi dairelerine giderek ya da e-devlet üzerinden yapılabilecek. Spor bülten öncesinde sürücülerimiz için bir manşet. Yarından geçerli olmak üzere motorinin litresine 1 lira 66 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle indirim pompaya 42 kuruş olarak yansıyacak. Şansa kalmaz işimiz
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Dünya Kupası'nda Avustralya yenilgisinden sonra cumartesi günü oynanacak Paraguay maçına odaklanan milli takım kampına Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları damga vurdu. Futbolculara yapılan eleştirilere yanıt veren Hacı Osmanoğlu, çölde sırtlanlar var, akbabalar var, bu kadar mı akbaba sırtlan vardı bizim içimizde ifadelerini kullandı. Avustralya yenilgisi için takım adına özür diledi. Dünya Kupası'nda heyecan bugün 4 maçla sürecek. Saat 22'de Fransa-Senegal, saat 1'de Irak-Norveç, 4'te Arjantin-Cezayir ve sabah 7'de Avusturya-Ürdün maçları oynanacak. Anadolu Efes'te beklentilerin uzağında geçen sezonun ardından kabuk değişimi başladı. Lacivert Beyazlılar eski basketbolcusu Dario Saric'i transfer etti.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ile 3. kilometreler arasında Eskişehir istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş İl Sınırı yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Zonguldak Devrek Mengen yolunun 35 ile 39. kilometreleri arasında üst yapı çalışmalarına başlandığından bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsat.

Sevgili Atay'a teşekkür ettik. Mikrofonu teslim aldık. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Selam olsun kralcılara, selam olsun kıymetli güzel yüreklere. 16 Haziran 2026 günlerden salı. Yine günün akşam güneşi vakitleri huzurlarınızdayız. Keyifli bir müzik yolculuğu adına şarkılarımız da hazır. Yaşanmışlıklar heybemizde. Buyurun efendim, yolculuk vakti diyelim. Akşamınız şimdiden çok güzel olsun diyelim bu arada. Her birinize güzel bir akşam dileyelim. 19'a kadar şarkıları, duyguları paylaşmak adına hazırsanız yaslanın koltuklara, buyurun yolculuğumuz, seyrimiz başlıyor.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artışı sürüyor. Marmara güneşli, Ege'de lodos hafif, hava bunaltıcı, Akdeniz güneşli, sıcak çarpması riskine dikkat. Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala.

0: Sertünsüz.
1: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2.391.000 TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600.000 TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
2: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz al.

0: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
1: Baba büyüksün!
0: Diyerek babasına sarılıyor.
2: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
3: Yakışanı yapar.
4: Yılda Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için...

0: Radyo.com.tr'de.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
0: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Hediyenin babası kozmetik ürünleri bu yılda baban için Boyner'de. Babalar gününde seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim Boyner'de. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 22 Haziran.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
7: Alışveriş gücü. Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Sizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
5: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk.
6: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
7: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
8: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
7: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
8: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda mücadele sürüyor. Bu akşam saat 22'de İ grubunda Fransa-Senegal mücadelesi oynanacak. Aynı grupta gece 1'de de Irak-Norveç maçı var. J grubundaysa saatler gece 4'ü gösterdiğinde Arjantin-Cezayir, 7'yi gösterdiğinde ise Avusturya-Ürdün karşılaşmaları yapılacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

Yolculuk seyirde ilk mesajlar dinlendirmeye devam edelim isterseniz hemen. Dostlarımız nerelerden yazıyor? Kral FM, Kaptan Şener adresi Instagram'da. Evet, yazabileceğiniz adreslerimizden Kral FM, Kaptan Şener ve tabii ki yine Kral FM WhatsApp hattından mesajlarınızı da ulaştırabilirsiniz. Bugün program içerisinde İki çiftimizi konsere göndereceğiz sevgili kralcılar. Evet, Mahsun Kırmızıgül'ün İzmir Kültür Parkı açık havada gerçekleştireceği konser var. Yarın 17 Haziran Çarşamba günü İzmir Kültür Parkı açık havada gerçekleşecek bu konser. Kral FM'in medya sponsorluğunda Mahsun Kırmızıgül konserine iki çiftimizi göndereceğim. İlerleyen dakikalarda ben bilgilendirdiğimde yine isim, soy isimleri, telefon numarasını yine aktaracak dinleyicilerimiz. Tabii ki arasından şanslı olan iki çiftimizi de bu güzel konsere göndereceğiz. Şimdi dönelim mesajlara, bakalım kimler dinliyor, nerelerden mesajlar gelmiş. Nur Sayın, selamlar Şener'cim diyor. Seni beklerken uyuyakalmışım. Alerji var. Polenlere karşı ilaç kullanıyorum. Uyutuyor o da. Kolay gelsin can demiş. Teşekkür ediyoruz. Selam olsun. Geçmiş olsun. Dileklerimizi iletelim. Bazı mevsimler böyle alerji problemi olanlar için büyük ızdırap oluyor gerçekten de. Çok zor geçiyor. Neslihan Karagöz, selamlar kaptanım, hoş geldin. Bugün de geldim sana kahve meşliğinde. Balkonda oturarak hemen yoklama veriyorum. Dinlemede olacağım bugün diyor. Ankara çok sıcak. Lütfen sokak hayvanlarını unutmayalım. Bir kap su, bir kap mama. Allah emanetsin güzel yüreklim demiş. Eyvallah, bu güzel hatırlatma için teşekkür ediyoruz Neslihan Hanım'a. Evet, önümüzdeki günler çok sıcak günler olacak tabii ki. Ve bu sıcak günlerde o dilsiz kullarını, bize emanet olan o güzel varlıkları unutmayalım canlar. Onlara da bir kap yiyecek hayatlarını kurtarabilirler. Bunu da asla unutmayın. Şükrü Tarhan takipteydi Konya Bozkır'a. Karacaardıç mahallesine bir selam gönderelim. Selam olsun diyelim. Bütün çobanlarımıza da armağan edelim hatta. Sevgili Kaptan Şener, sahilde seni dinlemekteyim. Güneş, kum, deniz çok harika diyor. Samsun'dan Gülay Taşar'ın mesajıydı. Ne güzel böyle sahillerin tadını çıkarma vakitleri geldi değil mi? Evet, keyifli olsun diyelim. Tülay Keskin de güne söz bırakmış. Asude bir bahardır ömür diyor. Gün gelir, gazel olur. Aldanma dünyanın gamına, neşesine. Bir gün hepsi yalan olur demiş. Ben de geldim, yerimi aldım. Bugün de dinlemedeymiş. Tülay Hanım'a teşekkür ettik. Peki, ilk mesajlardı, paylaştık. Alemin kralındasınız. Kaptanla seyriniz efsane şarkılarla devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
3: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.

0: Sen de İstanbul Çiğ Köfte Bayisi ol. Sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
1: Durma sen de ye İstanbul Çiğ Köfte.
2: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
3: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
2: Vodafone. Bravo Vodafone.

0: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
1: Baba büyüksün!
0: Diyerek babasına sarılıyor.
2: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
3: Yakışanı yapar.
4: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
6: Her zaman Kiyılı.
7: Carrefour'da da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
8: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
12: Sen ne istersen ol.
13: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
14: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
15: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
16: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
15: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
16: Mutlu Akü bir numara.
17: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner

0: %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklim Sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: İlaç gibi radyo.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi radyo.

İş saati yavaş yavaş sonlandıracağız artık. Bu güzel şarkılar eşliğinde saati tamamlayalım canlar. Saat başı ana haber bülteni 18'de günün gelişen haberleri var. Efendim haber bültenimizin hemen sonrasında ikinci saatte yine şarkılarımızla, sohbetimizle burada olacağız. Bu arada iki çiftimize yine Mahsun Kırmızıgül konseri için davetiye verecektik. İkinci saati açar açmaz hatırlatmamızı yapalım. Davetiyelerimizi de verelim değil mi canlar? Kral FM'den hiçbir yere ayrılmayın.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 16 Haziran Salı, günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün iki misafir ağırladı. Önce Fener Rum Patriği Bartolomeos'u kabul etti. Kabule ilişkin sonrasında herhangi bir açıklama yapılmadı. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyaret için Türkiye'ye

0: provokasyonlarına yönelik uyardı.
1: ABD ile İran arasında varılan mutabakatı coğrafyamızda çatışma ikliminin kırılması için son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak görüyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Bu mutabakatın nihai imza sürecine başarıyla taşınmasını, eksiksiz biçimde uygulanmasını ve kalıcı bir diplomatik zemine dönüşmesini temenni ediyoruz. Nihai imzalar atılana dek geçecek hassas süreçte barış iklimini zehirleyebilecek söylemlerden ve İsrail'in süreci rayından çıkarmayı hedefleyecek olası sabotaj girişimlerinden mutlak surette kaçınılması elzemdir.
0: Yurda dönelim. MHP lideri Devlet Bahçeli bugün grup kürsüsündeydi. Erken seçim tartışmalarıyla ilgili soruyu yanıtladı. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da 16 Nisan 2028 tarihini telaffuz etmişti.
2: Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Tartışılan her konunun artık açıklığa kavuşarak Türkiye'yi istikrar içerisinde büyüten bir ülke yapısına kavuşturma zamanıdır. Televizyonlarda yakinen takip ediyoruz. Değişik isimler yeni Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor. Tartışmalar ve hesaplar yapılıyor ve millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmek isteniyor. Bu doğru değildir. Cumhurbaşkanımız görevdedir. Biz de arkasındayız.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise salı krizi her iki tarafında toplantı yapmamasıyla bu haftalık çözüldü ancak taraflar yarına hazırlanıyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak, görevden almalar ve grup başkan vekilliği atamaları gündemde olacak. Özgür Özel kanadı ise olağanüstü kurultay için toplanan 900'e yakın delege imzasını yarın genel merkeze teslim edecek. Yargıdan manşetlere uzanalım. Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu yargılandığı İBB davasının 51. günü geride kalmak üzere İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada bugün sanık kürsüsüne tutuklu yargılanan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe çıktı. Gökçe savunmasında hakkındaki iddiaları reddetti. 16 aydır varsayımlar üzerine oluşturulmuş iddialarla tutuklu bulunduğunu söyledi. 30 yıllık meslek hayatı boyunca rantla mücadele ettiğini ifade etti. Mahkeme heyeti Perşembe günü davada tutukluluk incelemesi yapacak. İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında bugüne kadar 110 tutuklu sanıktan 42'si tahliye edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan ANSET'e yönelik yeni bir yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. 10 şüpheli gözaltına alındı. İki farklı soruşturma haberi de İstanbul'dan geldi. Silivri Belediyesi'ne yönelik mali usulsüzlük soruşturmasında gözaltındaki 18 şüpheliden 10'u için tutuklama kararı çıktı. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da tutuklanan isimler arasında. Beylikdüzü'nde de imar ve ruhsat yolsuzluğu iddiasıyla 27 kişi gözaltına alındı. İstanbul Kadıköy'deki evinde hayatını kaybeden 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem'in cenazesi adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından babasına teslim edildi. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilen genç oyuncunun naaşı yarın öğle namazına mütakip Kuşadası Hanım Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Adalızade mezarlığına defnedilecek. Vergi borçlarında yapılandırma şartları kolaylaştırıldı. Vatandaşa 48 ay, şirketlere 72 ay olarak taksit süresi arttırıldı. İlk taksit Eylül'de ödenecek. Yapılandırma vergi dairelerine giderek ya da e-devlet üzerinden yapılabilecek. Spor bülten öncesinde sürücülerimiz için bir haber. Yarından geçerli olmak üzere motorinin litresine 1 lira 66 kuruşluk indirim gelmesi bekleniyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle indirim pompaya 42 kuruş olarak yansıyacak. Şansa kalmaz işimiz
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Dünya Kupası'nda Avustralya yenilgisinden sonra cumartesi günü oynanacak Paraguay maçına hazırlanan milli takım kampına Federasyon Başkanı Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları damga vurdu. Futbolculara yapılan eleştirilere sert yanıt veren Hacı Osmanoğlu, "Çölde sırtlanlar var, akbabalar var, bu kadar mı akbaba sırtlan vardı bizim içimizde" ifadelerini kullandı. Avustralya yenilgisi için de takım adına özür diledi. 2026 Dünya Kupası'nda heyecan bugün 4 maçla sürecek. Saat 22'de Fransa-Senegal, gece 1'de Irak-Norveç, 4'te Arjantin-Cezayir ve sabah 7'de Avusturya-Ürdün maçları oynanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe-Beko eşleşmenin ikinci maçında Beşiktaş Gey'ini 93-68 ile geçti ve seride durumu 1-1 yaptı. 3 galibiyet alan takımın şampiyon olacağı serinin 3. maçı yarın saat 20'de oynanacak. Şansa kalmaz işimiz
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
5: Otopratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre batı kesimler hariç aralıklarla yağmur geçişleri devam ediyor. Sıcaklıklar değişmiyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 27, Ankara parçalı bulutlu 31, İzmir ve Bursa parçalı bulutlu 32, Antalya parçalı bulutlu 29 derece. En güven-

0: Otopratik.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ile 3. kilometreler arasında Eskişehir istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş İl Sınırı yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Zonguldak Devrek Mengen yolunun 35 ile 39. kilometreleri arasında üst yapı çalışmalarına başlandığından bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

İkinci saate hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Yolculuğumuz, seyrimiz devam ediyor. Bültenin hemen sonrasında huzurlarınızdayız. Yollardaki canlara iyi yolculuklar. Hala mesaide olanlar kolay gelsin efendim. Nöbette görevde olanlara vukuatsız iyi nöbetler, ayağınıza taş değmesin. Müteşekkiriz ve istirahate çekilmiş olan canlara da iyi istirahatler, güzel bir salı akşamı olsun diyelim. Şimdi sevgili canlar, ilk saati uğurlarken hatırlatmıştık. Mahsun Kırmızıgül'ün konseri var. 17 Haziran Çarşamba günü İzmir Kültür Parkı açık havada gerçekleşecek ve Kral FM'de medya sponsorluğunu yapıyor. Bu güzel konsere, Mahsun Kırmızıgül konserine iki çiftimizi gönderelim. Ne yapmanız gerekiyor? Şimdi Mahsun Kırmızıgül şarkısı çalmaya başladığı an itibariyle isminiz, soy isminiz, telefon numaranızı Kral FM WhatsApp hattımıza 0532 703 92 çift 0 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırın. İlk yollayan dinleyicilerimizden iki çiftimizi bu güzel konsere göndereceğiz. Yine biletleri kazanan dinleyicilerimize de WhatsApp'tan biletler ulaştırılacak, bilginiz olsun. O halde buyurun, ikinci saatte şöyle bir güzel Mahsun Kırmızıgül yorumu sizlerle olsun. Alemin Kralı'nda, Kaptan'la Seyir'de ikinci saate hoş geldiniz.

0: Aç Gibi Radyo. Reklam.
1: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Prime Computest Auto Expertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenli.
4: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru hava
3: uzmanı. Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
5: Marula sarılır, lavaşa konulur, lezzetler buluşur, özel sosuyla efsane.
6: Sen de İstanbul Çiğ Köfte bayisi ol, sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
5: Durma sen de ye, İstanbul Çiğ Köfte.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil budur hissi.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
11: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
12: Atasun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde

0: alışverişe başla. Son gün 22 Haziran. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
5: Doğrusu Carrefour'sa.
6: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
7: Ne istersen Neon1.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
10: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
11: Bir, iki, üç Migros yemek. Bir, iki, üç. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
12: Migros Yemek.
11: Migros uygulamasında.
13: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
14: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
15: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.

0: da var.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Tahsildaroğlu benim peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
4: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
5: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop adına.
6: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun var olun. Sizler de yoldayız, sizler de yürüyoruz.
7: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
8: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
7: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
8: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
9: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
10: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

0: Katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Vallahi o kadar çok dinleyicimizin o kadar çok mesajı gelmiş ki Mahsun Kırmızıgül konserine iki şanslı çiftimiz davetiye kazanıyor. Sevgili kralcılar, davetiyeler hangi şanslı dinleyicilerimiz kazandıysa onların WhatsApp hattı üzerinden ulaştırılacak. Bilginiz olsun. Katılımda bulunan bütün kralcılarımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Tabi çok sayıda mesaj var ama iki çiftimizi göndereceğiz konsere. İnşallah bir başka etkinlikte kazanamayan dinleyicilerimizin olsun diyelim. Sakine Hanım bizleri dinliyormuş efendim. Selam olsun diyelim. Hikayesi de bizleri etiketlemiş. Merhabalar. Birkaç gündür sizlere mesaj atamadım. Unuttunuz mu beni demiş. Ben mesaj atamasam da kulağım sürekli sizde. Bugün de şarkılara 10 numara kaptanım. Seviliyorsunuz. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Selam olsun. Hatalar kabul edilebilir diyor. Yanlışlar telafi edilebilir ama kırılmış kalbin, kötü niyetin, bencil ruhun telafisi de tedavisi de yoktur demiş. Çok güzel bir söz değil mi? Sevgi Hanım, selamlar Can Kaptan. Sıcak Almanya'dan şarkılar çok güzel demiş. Bana ve kralcılara sana da armağan olsun. Hayat çok kısa, değerini bilelim. Sevdiğimizi her zaman söyleyelim, geç kalmayalım demiş. Recai Ayvaz takipçiydi kaptanım, hayırlı yayınlar diyor. Zeliha Günaydın bizleri dinliyordu. Hoş geldin. Şener abi dinlemedeyim. Ben de her zaman olduğu gibi Zonguldak'tan selamlar. İyi ki varsın abi. İyi yayınlar. Bana da bir şarkı hediye edersen çok mutlu olurum. Kolay gelsin demiş. Eyvallah, armağan olsun. Son ses dinletiriyorsun bugün diyor. Sesi kısmadan Müslüm Baba'yı da dinler miyiz acaba demiş. Kral efem yani. Dinlemezsek olur mu? Olmaz. İlla ki paylaşacağız. İyi yayınlar diliyorum demiş. Sevgiler, selamlar diyor. Bizden de selam olsun. Kadir Özkoya, kaptanım Kayseri'den selamlar. Yollardaki kralcılara saygılar, selamlar diyor. Bizden de iyi yolculuklar dilekleriyle diyelim. Ayten ablamız, hoş geldin. Huzurlu mutlu akşamlar olsun hepimize. Kalbi güzel insan cansın diyor ya. Şarkılar süper vallahi. Bize iyi geliyor. Birine göre sessizsin, birine göre delisin, birine göre sıcak, birine göre uzak. Hepsi doğru. Çünkü kim olduğun, kiminle olduğuna göre değişir. Güzel yayınlar dilerim. Seni seviyoruz. Allah'ım seni korusun demiş. Adana'dan Ayten ablamız, teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Kolay gelsin. Hayırlı yayınlar. Kaptan Şener Osmaniye'den selam diyor. Rahime Topal dinlemede. Sudenaz ve yine Suna babacığına bizler iyiyiz. İnşallah sen de iyisindir. Kendine dikkat et notunu iletmişler. Sevgilerini aktarmışlar. Muhterem ablamız da çok doğru bir söz diyor. Hikayesi emek olanın kimseye eyvallahı olmaz. Gençliğini feda etmeyen geleceği inşa edemez. Can kardeşim her zamanki gibi buradayım. Keyifli yayınlar. İstanbul'dan sevgiler selamlar demiş. Bizden de selam olsun. Mehmet Ali kardeşim var. Emine Hanım var. Yine Hollanda'dan Durdan Erdoğan, Turgay Varol, Ferda galiba değil mi? Tokat Erbağ'dan dinliyordu. Çilek Hanım varmış ve daha ismini sayamadığım nice kralcımız vardır. Kusura bakmasınlar. Şarkıları da bekletmeyelim. Hadi bakalım. Efsaneler alemin kralında unutulmayanlar sizlerle.
1: Geç ömrümün haline bak. Ahım ile vahım kaldı şu başıma gelene bak. Seni benden ayırdılar.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
5: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla.

0: Enerji.com.tr'de.
1: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
2: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar, şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru hava uzmanı.
3: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
4: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
5: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
6: Baba büyüksün!
5: Diyerek babasına sarılıyor.
7: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
8: İyi akşam yapar.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
12: Yıldız'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Giyılı'da.
13: Her zaman Giyılı.
14: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: kazanmalardan birini kazanma şansı.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne ister ister ol.
3: Bankam Bank kartıma gir.
4: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
5: Nazarlar değmesin.
6: Umran Oto Ekspertiz.
7: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
8: İlaç gibi radyo.
9: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivimu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivimu.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

Evet sevgili kralcılar, bugünlük de bizden bu kadar diyeceğiz. Şimdi mikrofonu Ege'den, İzmir'den, yürüyen stüdyomuzdan bu kez çok uzaklara, Amerika'ya, San Francisco'ya göndereceğiz. Evet sevgili Melih'imiz bugün Amerika'dan seslenecek. Kıymetli evladı, bizim de yeğenimiz sevgili

0: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo. İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
1: Vavakars, ilaç gibi radyo.
2: Reklam.
4: Net gündem.
5: 16 Haziran Salı akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'de bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağı NTV Haber'de günün manşeti Amerikan Başkanı Donald Trump'tan geldi. Hürmüz Boğazı Cuma günü açılacak. Trump, İran'la varılan anlaşmanın ikinci aşamaya geçtiğini belirtti bugün. Hürmüz Boğazı'nın da ücretsiz olarak açılacağını aktardı. Amerikan Başkanı ayrıca ben olmasaydım İsrail çok uzun zaman önce ortadan kalkmış olurdu ifadelerini kullandı. NTV Haber'de spordan da bir manşet var. A milli futbol takımının ikinci maçının hakemi belli oldu. Millilerin Dünya Kupası D grubu ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü Paraguay ile oynayacağı mücadeleyi El Salvador'lu hakem Ivan Barton yönetecek. Barton'un yardımcılığını aynı ülkeden David Moran ve Nikaragua'dan Antonio Pupiro yapacak. Net gündemde Habertürk'e uzanalım. CHP'de kritik toplantı manşeti dikkat çekiyor. Dikkatler artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde yarına çevrildi. Yeni ihraç listelerinin ele alınabileceği belirtilen MYK toplantısı 5. kez Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Özgür Özel cephesi ise olağanüstü kurultay için topladığı 900 civarındaki imzayı genel merkeze teslim edecek. Habertürk'te Cumhur İttifakı ortağı MHP'den de bir manşet var. Genel Başkan Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Devamında seçim tarihine ilişkin bir soruya yanıt verdi. Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanı danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Şu an için tartışılan her konunun artık açıklığa kavuşarak Türkiye'yi istikrar içinde büyüten bir ülke yapısına kavuşturma zamanıdır. Cumhurbaşkanımız görevdedir. Biz de arkasındayız dedi. TRT Haber'de ise gururlandıran bir manşet var. İnönü Üniversitesi'nden dünyada bir ilk 8'li çapraz karaciğer nakli. Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde Profesör Doktor Sezai Yılmaz liderliğindeki ekip dünyanın ilk eş zamanlı 8'li çapraz karaciğer naklini gerçekleştirerek organ nakli alanında yeni bir başarıya imza attı. Net gündemde sözcüye uzanalım. İlk manşet, iş insanına suikast için kanlı pazarlık. İstanbul Sarıyer'de bir iş insanına suikast girişiminde bulunan şahsın Telegram aracılığıyla infaz grubuna katıldığı belirlendi. Şüpheli ifadesinde 200 bin lira karşılığında birini vurmak için tutulduğunu aktardı. Sözcüdeki diğer manşette yine İstanbul'dan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe hattının Halkalı Arnavutköy kesimindeki çalışmaların tamamlandığını açıkladı bugün. Bakan Uraloğlu, Halkalı Arnavutköy hattının 19 Haziran Cuma günü hizmete açılacağını bildirdi. Anadolu Ajansı'ndaysa Gazze'den bir manşet var. İsrail ordusunun Gazze şeridinin orta kesimindeki Nusayrat mülteci kampı yakınlarında sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı saldırısında iki Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in Ekim 2023 yılından bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73 bini geçti, yaralı sayısı 173.260'a yükseldi. Gazze şeridinde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor. Net gündemin kapanışını bugün son dakika.com'la yapıyoruz. Amerika ve İran arasındaki savaşı bitirecek anlaşmaya varılmasının ardından uluslararası piyasalarda petrol ve motorinin fiyatlarının düşmesi peş peşe indirimleri de gündeme getirdi. Motorine bu gece yarısı 1 lira 66 kuruş indirim daha bekleniyor. Eşel mobil sistemi uyarınca pompaya yansıması beklenen indirim tutarı 42 kuruş olarak açıklandı.
4: Gündem. Net gündem.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
7: Otopratik. Hava durumu.
5: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre batı kesimler hariç aralıklarla yağmur geçişleri devam ediyor. Sıcaklıklar değişmiyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 27, Ankara parçalı bulutlu 31, İzmir ve Bursa parçalı bulutlu 32, Antalya parçalı bulutlu 29 derece.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
7: Otopratik.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
9: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ile 3. kilometreler arasında Eskişehir istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş İl Sınırı yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Zonguldak Devrek Mengen yolunun 35 ile 39. kilometreleri arasında üst yapı çalışmalarına başlandığında

0: Dan bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜVTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim herkese merhabalar, hayırlı akşamlar. Alemin Kralı, Kral FM'den, Melih'in sevgi çemberinden tüm güzel dostlara selam olsun. Bugün sizlere Amerika Birleşik Devletleri San Francisco, Palo Alto'dan sesleniyorum. Sevgili Kaptan Şerir'e teşekkür ettik, uğurladık. İnşallah 21'e kadar aynı güzellik Melih'in sevgi çemberinde bizlerle birlikte devam edecek. Yıllık iznimin bir bölümünü kullanmak üzere oğlumun mezuniyeti için San Francisco'ya geldik ve mezuniyet törenini tamamladık. Kıymetli medya grup başkanımız Sayın Mehmet Akbay, namı diğer sevgili gezegen Mehmet'in talimatı ile bugün yayınımızı sevgili Emirhan ile, Emirhan Kurtuluş ile başarı öyküsünü anlattığı bir programda birlikte olacağız. Az sonra bu süreç nasıl başladı, nasıl ilerledi, bunu bizzat yaşayan ve bu başarı ipini göğüsleyen sevgili Emirhan'dan dinleyeceğiz. Az sonra Emirhan ile birlikte Kral FM mikrofonlarında huzurlarınızda olacağım.

0: Ağaç'taki risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artışı sürüyor. Marmara güneşli, Ege'de lodos hafif, hava bunaltıcı, Akdeniz güneşli, sıcak çarpması riskine dikkat. Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğüm setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Marula sarılır, lavaşa konulur, lezzetler buluşur. Özel sosuyla efsane.
2: Sen de İstanbul Çiğ Köfte bayisi ol, sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
1: Durma sen de ye, İstanbul Çiğ Köfte.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7 şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
9: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
10: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Mutlu Akü bir numara.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
13: Getir, bir mutluluk getir.
14: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan.

0: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar Günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
3: Alışveriş gücü. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajı.

0: biz.
1: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2 milyon 391 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery. Pilot garaj yapı
2: ekspertiz. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: İlaç gibi radyo.
6: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak da başka. Koçak.
5: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.
8: Kralcılar Kral Pop'u kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
9: Kral Pop Radyo biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
10: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde.
11: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
12: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
11: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
12: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
13: Melih'in sevgi çemberi.

0: Evet sevgili dostlar, açılışımızı yaptık. Melih'in sevgi çemberinde 21'e kadar devam edecek birlikteliğimizin startı verilmiş oldu. Bugün 33 yıllık radyo yayıncılığı kariyerimde aslında hem en onurlu hem en gururlu hem de en zor yayınlarımdan bir tanesini yapıyorum. Şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde San Francisco'da sevgili oğlum Emirhan ile birlikteyiz. Hemen mikrofonu Emirhan'a vereceğim. Emirhan, öncelikle tebrik ediyorum. Stanford Üniversitesi'nden dereceyle mezun oldun. Neler hissediyorsun ve bu süreç nasıl başladı?
1: Öncelikle herkese merhaba. Burada bütün Kral FM izleyicilerine ve Kral FM kadrosuna başta Gezegen Mehmet amca olmak üzere selamlarımı gönderiyorum. Ben Cağlı Üniversitesi'nde okumaya başladım lise hayatımda. Orada ilk başlarda her başarılı Türk genci gibi doktor olmak istiyordum. Daha sonrasında mühendislikle tanıştığımda bunun gerçek tutkum olduğunu fark ettim. Uzun süren bir yoğun çalışma temposunun ardından yapay zeka alanında iyi ilerlemeler kaydedip International Science and Engineering Fair, yani uluslararası bilim ve mühendislik yarışmasında Türkiye tarihinde ilk defa dünya birincisi oldum. Daha sonrasında eğitim ve öğretim hayatıma Stanford'da devam ettim ve bu süreç 13 Haziran itibariyle sonuçlandı.
0: Evet, şu an artık Stanford Üniversitesi mezunu bir Türk genci olarak hayata atılıyorsun. Amerika'da bir dönem çalışmayı düşünüyorsun. Ama sonrasında tabii ki ülkemiz için yapmayı planladığın, hedeflediğin çok büyük hizmetler ve güzellikler var. Öncelikle bunlara bir değin dersem neler hissedersin, neler söylersin?
1: Tabii ki ben yapay zeka üzerine çalıştığım için yapay zeka dünya üzerindeki herkesin hayatında ciddi bir değişikliğe yol açacak. Şu an Silikon Vadisi, benim bulunduğum yer, bu değişikliğin öncülüğünü yaptığı için bir süre daha tabii ki burada bulunup burada çalışmak ve burada daha fazla hem insanlığa katkı yapmak hem de öğrenmek durumundayım. Daha sonrasında inşallah tabii ki Türkiye'ye, vatanımıza hizmette bulunmak, daha büyük katkılar yapmak istiyorum.
0: Evet Emirhan, devam edeceğiz, bir şarkı arası verelim. Sonrasında yeniden senin duygularını Kral FM'de aktarmaya devam edeceğiz.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: 2006 Dünya Kupası'nda kupa tarihinde en çok kırmızı kart görülen maç oynandı. İkinci turda Hollanda ve Portekiz arasında oynanan maçta her takımdan 2 kişi olmak üzere toplam 4 oyuncu kırmızı kart gördü. Hakem Valentin Ivanov 16 sarı 4 kırmızı kart göstererek tarihe geçti.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu. Günün tasarruf ipuçları iyi finans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları iyi finans bilgilendirdi.
2: Melih'in sevgi çemberi.

0: Sevgili kralcılar, Amerika'da Stanford Üniversitesi'nden mezun olan sevgili Emirhan Kurtuluş ile sohbetimiz devam ediyor. Sevgili Emirhan, yapay zeka diye herkesin diline pelesenk oldu. Artık her muhabbetimizde yapay zeka geçiyor. Sen yapay zekanın içinde olan ve artık bu işte bir mühendis olarak sen yapay zekanın dünyada ve Türkiye'de yerini, insanların bunlara bakış açısını nasıl görüyorsun? Doğrular, yanlışlar sana göre neler?
1: Silikon Vadisi'nde benim gözlemlerime binaen şunu söyleyebilirim. Yapay zeka dünyada çok ciddi değişikliklere yol açacak. Önümüzdeki yıllarda bazı mesleklerin tamamen kaybolduğunu, bazı çok yeni mesleklerin ortaya çıktığını, günümüzde çok zaman aldığını düşündüğümüz işlerin büyük çoğunluğunun yapay zeka sayesinde otomatize edilerek sadece bir ses komutuna ya da bir klik ile halledebileceği noktalara geleceğiz ki şu an eminim çoğu insanın kullandığı ChatGPT ile biz bunu belli bir noktada müşahede ediyoruz. Bu önümüzdeki yıllarda OpenAI, Anthropic ve şu an benim çalıştığım Periodic Labs gibi şirketlerin eforları sayesinde çok daha ileri noktalara gidecek. Çoğu insanın belki görmüş olduğu Iron Man filmindeki Jarvis gibi sadece evimizde oturup şunlar yapılmasını istiyorum dememiz akabininde onların çoğu şeyin yaşandığını görüyor o hale geleceğiz.
0: Emirhan, sana birkaç tane daha sorum olacak. Tabii ki anonsları hem kısa tutmak istiyoruz hem müzikle renklendirmek istiyoruz. Seni de fazla yormak istemiyoruz. Bu vesileyle bir şarkı arası daha verelim. Sonrasında sohbete devam edeceğiz.

0: Sevgili
1: İlaç Gibi Radyo
2: Reklam.
0: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: İlaç Gibi Radyo.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, bankanın güzeli.
5: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
6: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
7: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
8: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
9: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TürkTürk.
10: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir
11: mutluluk getir. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr.

0: Unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
3: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için Fiat.com.tr.
4: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
6: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
7: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
8: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
9: İlaç Gibi Radyo.
10: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
9: İlaç Gibi Radyo.
11: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
12: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
13: Melih'in sevgi çemberi.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu, alemin en kralı Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi özel yayınımız devam ediyor. Sevgili Emirhan ile birlikte şu an Stanford Üniversitesi'nden yapıyoruz bu yayını. San Francisco Palo Alto'dayız. Sevgili Emirhan, şimdi tabii herkesin aynı zamanda merak ettiği bir konu var. Yapay zeka insanları gelecekte işsiz bırakacak mı? Bu konuda ne diyorsun, ne düşünüyorsun?
1: İnsanların şu an baktığım zaman içlerinde ciddi bir korku var yapay zekanın insanları işsiz bırakacağı yönünde. Ama geçmişteki trendlere baktığımız zaman insanlar ilk buharlı makineler çıktığı zaman da hepimiz işsiz kalacağız diye düşünmüşler. İlk internet çıktığı zaman da hepimiz işsiz kalacağız diye düşünmüşler. Ama her büyük teknoloji atılımından sonra biz tarihte görüyoruz ki teknolojinin yok ettiği işlerin yanında çok daha yeni iş alanları yarattığı için aslında yok edilen işten daha fazla iş ortaya çıkmış oluyor. O yüzden bu yaşanan yapay zeka devrimiyle beraber belli mesleklerin hayatımızdan çıkacağını görsek de çok yeni meslekler ortaya çıkacağı için insanların ciddi bir bölümünde en azından yakın vadede işsiz kalması gibi bir durumun olacağını düşünmüyorum.
0: Bu arada tabii ki herkes mutlaka gelişime, değişime ve dönüşüme de kendisini uydurmak zorunda değil mi? Yani bu gelişmeleri takip edip yeni üretilecek, yeni ortaya çıkacak işlerin ne olduğu konusunda hem öngörü hem de kabiliyet edinmek için bir çalışma sergilemesi gerekiyor diyorsun.
1: Kesinlikle. Yani yapay zekanın tamamıyla bir işi yok etmesinden ziyade yapay zekanın getirdiği verimlilik artışıyla beraber bir insan günde 8 saatlik çalışma temposu içerisinde 100 birimlik bir iş yapabiliyorsa 200 birimlik bir iş yapabilecek hale gelecek. Bu noktada aslında insanları işsiz bırakacak şey yapay zekanın kendisi değil. Yapay zekayı çok iyi kullanıp bir kişilik iş yerine belki 3-4, belki 10 kişilik, belki 20 kişilik iş yapabilen diğer insanlar olacak. Bu değişime ayak uydurabilen insanlar hem bu verimlilik artışı dolayısıyla daha iyi şartlarda yaşayacaklar hem de bu alanda ciddi manada öncülük yapıyor olacaklar.
0: Evet, o zaman durmayacağız, çalışacağız, durmayacağız, gelişime, değişime ve dönüşüme nasıl ayak uydururuz diyerek biz de araştırmaya ve çalışmaya devam edeceğiz. Az sonra yeniden birlikteyiz. Keyifli şarkılarla Melih'in Sevgi Çemberi devam ediyor.

0: sen. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ile 3. kilometreler arasında Eskişehir istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş İl Sınırı yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Zonguldak Devrek Mengen

0: Evet sevgili dostlar, Kral FM'de Melih'in Sevgi Çemberi özel yayınımız devam ediyor. Sevgili Emirhan yanımda. Emirhan'cığım, tabii ki Stanford Üniversitesi 4 yıl oldu, bitirdin. Artık Stanford mezunu bir bilgisayar mühendisisin ve artık yapay zeka dalında çalışan bir bilim insanı adayısın. İnşallah yolun açık olsun diyorum ama tabii ki bu süreçleri ben bir baba olarak nasıl yaşadık, sen neler yaşadın, bunların hepsine ben yakinen şahidim ama elbette ki bizi dinleyen dostlarımız içerisinde senin gibi nitelikli, yetenekli ve idealist gençlerimiz var. Mesela sen bu süreçte bir Teknofest birinciliğin, bir TÜBİTAK Türkiye birinciliğin, bir Avrupa üçüncülüğün ve bir de yapay zeka dünya birinciliğin var. Bu süreçlerde nelerin eksikliğini gördün? Ülkemizde nelerin acaba sen gibi düşünen, sen gibi hedefi olan gençlere neleri devlet tarafından sağlanması gerekli olduğuna inanıyorsun ve aynı zamanda gençlerimizin nasıl bir yol izleyerek seninle birlikte aynı güzelliklere ulaşabilmeleri adına?
1: Ben burada temelde iki tane şey görüyorum. Bir tanesi tabii ki çok çalışmak. Bu süreç boyunca ben çok uzun yıllar boyunca uykusuz kaldım. Çok uzun süre çalıştım. Günde 16 saate yakın çalışma temposuyla bu süreci tamamladım. Tabii ki ama çok çalışmak tek başına yeterli değil. Çünkü hem doğru iş yapmak hem de insanın sevdiği ve yetenekli olduğu bir alana yönlenmesi gerekiyor. Bu her ne kadar biraz zor olsa da gençlerin olabildiğince erken, lisenin başında, belki lisenin ortalarına doğru çok geciktirmeden gerçekten tutku duydukları, gerçekten sevdikleri alanı fark edip bu alana çok ciddi manada derinlemesine yönelmeleri gerekiyor. İşin tabii şöyle bir boyutu var. Genellikle kaynaklar tabii ki ilk başta doktor öğrencilerine, profesörlere ayrılıyor üniversitelerde. Sonrasında lisans öğrencilerine, master öğrencilerine ayrılıyor. O yüzden bir liseli olarak yüksek kaynaklara erişmek genelde çok zor oluyor. Yani ciddi bir bilimsel araştırma yapmak için de çok yüksek bilgisayar gücü ve çok yüksek sayıda ekran kartı gerektiği için bunlara bir lisenin ulaşması çok düşük bir ihtimal olarak kalıyor maalesef. Burada tabii ki en güzel olabilecek şey liselilere bu alanda daha fazla yol açılması, daha fazla bilgisayar gücü başta olmak üzere imkanlar verilmesi olduğunu düşünüyorum. Devlet büyüklerimizden de böyle bir ricada bulunuyorum. Liseliler için daha fazla bilgisayar gücü ve daha fazla üniversitelerle beraber araştırma yapabilme imkanı bir sürü gencimizin önünü açacaktır.
0: Peki Emirhan, çok teşekkür ediyorum. Az sonra bir kez daha senin duygularını alacağız. Sana çok kısa sorularım daha olacak. Sonrasında da programı birlikte bitireceğiz.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artışı sürüyor. Marmara güneşli, Ege'de lodos hafif, hava bunaltıcı, Akdeniz güneşli, sıcak çarpması riskine dikkat. Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Para.

0: beni kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
3: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt,

0: Sildaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Sizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
4: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk.
5: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
6: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
7: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
6: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
7: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
8: Melih'in sevgi çemberi.

Efendim Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de Melih'in Sevgi Çemberi Özel devam ediyor. Bu arada tabii ben yıllık iznimin bir bölümünde sevgili Emirhan'ın mezuniyeti için Amerika'ya geldim. Burada da bu ayın açıklanan radyo rating sonuçlarını alınca gurur duydum. Yine Kral FM 30 yılı aşkın süredir oturduğu o kral tahtından yine sizlerin sayesinde kral olarak kalmaya devam etti. Ve yine kralcılarımız bizlerin söylemleri, sözleri ve tavsiyelerine gerçekten böyle duyarlı davranarak kardeş radyomuz Kral Pop'u da Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olarak yeni bir tahta oturtmuş oldu. Türkiye'nin en iyi bir numarası Kral FM, Türkiye'nin en iyi iki numarası Kral Pop. Birlikte kralız, hep beraber kralız. İnşallah kral günleri, kral yarınları yine kralcılarla birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Az sonra yeniden birlikteyiz. Melih'in Sevgi Çemberi devam ediyor.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Efendim alimin en kralı, Kral Efendi, Melih'in sevgi çemberi artık nihayete ermek üzere. Sevgili Emirhan Kurtuluş ile birlikte şu an Stanford Üniversitesi'nden bu akşamki yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Emirhan, artık bizim için ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Veda vakti. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'e. Ben buradan öncelikle çok kıymetli büyüğüm, değerli ağabeyim, kıymetli üstadım, medya grup başkanımız Sayın Gezegen Mehmet, Mehmet Akbay'a şükranlarımı, selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Özellikle bu akşam bu yayını Emirhan ile birlikte yapmanı istiyorum diye bir talimat verdi. Ben de bunu zevkle, büyük bir keyifle ve tabii ki büyük bir onur ile gerçekleştirmeye çalıştım. Sevgili Emirhan, Amerika'dan Türkiye'ye, kralcılara son mesajın ve aynı zamanda buradan gençlere son bir tavsiyen ve sözlerin ne olacak?
1: Gençlere son tavsiyem biraz klasik olacak olsa da çok çalışmaları ve asla yılmamaları. Özellikle erken yaşlarda yaptıkları, kendilerine yaptıkları yatırımlar gelecekte çok ciddi manada katlanarak kendilerine dönüyor. Son olarak da başta Kral FM dinleyicileri olmak üzere bütün Kral Medya ekibine ve Gezegen Mehmet amcama teşekkürlerimi sunuyorum.
0: Peki, biz de sana çok teşekkür ediyoruz. Artık Stanford mezunu bir bilgisayar mühendisi olarak yapay zekada inşallah gelecekte ülkemizin yüz akı olarak büyük işlere imza atmanı diliyoruz, niyaz ediyoruz. Dualarımız seninle ve inşallah dediğimiz gibi Rabbim bugün benim yaşadığım bu onurun, gururun sağlıkla, huzurla bütün evlatlar tarafından tüm annelere, babalara yaşatılabilmesi duasıyla. Her şey gönlünüzce olsun. 22 Haziran Pazartesi akşam saat 19'da yeniden Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Allah'a ısmarladık.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum, ama ben seni yaşıyorum.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ile 3. kilometreler arasında Eskişehir istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş İl Sınırı yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Zonguldak Devrek Mengen yolunun 35 ile 39. kilometreleri arasında üst yapı çalışmalarına başlandığından bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Nöbetçi Erdem.
6: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Evet, tabii az önce bir gurur tablosu, bir onur tablosu yaşadık. Güzel bir sahneydi. Sevgili Emirhan kardeşimi tebrik ediyorum. Büyük bir onur, büyük bir gurur. Amerika'da bir üniversiteyi burslu kazanmak ve o okulu bitirmek çok zor tabii. Yani bunu kabul edelim. Türkiye'de bile okul okumak zorken Amerika'da deplasmandasınız yani sonuçta. Anneden, babadan, kardeşten uzaktasınız. Ve İngilizce bir eğitim ve bunu başarıyla sonuçlandırmak çok güzel bir şey, çok gurur verici bir şey. Zaten ben onun tabi lise yıllarını da bildiğim için, hatırladığım için orada da çok güzel başarılar ortaya koymuştu. Bunu da üniversiteyle birlikte taçlandırmış oldu. Bütün Kurtuluş ailesine tebriklerimi iletiyorum. Melih için tabi çok büyük bir gurur, çok büyük bir onur. En mutlu olan kişilerin başında tabi anne baba geliyor. Evladınızın aldığı başarılar, aldığı güzel sonuçlar, yaptığı vatana, millete ve kendisine yaptığı güzel davranışlar en çok sizi onurlandırıyor, sizi gururlandırıyor. Çünkü siz yetiştirdiniz, sizin emeğiniz var.

millete hayırlı uğurlu bir evlat olması dilekleriyle buradan Amerika'ya, sevgili Melih'e, sevgili Emirhan kardeşime çok çok selamlarımı iletiyorum. Bir kez daha tebriklerimi iletiyorum.

Çektiğim çileler kendime benim. Tutup da dizine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan?

0: dinliyorsunuz. Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu. Kral Pop Radyo.
1: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
2: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop adına.
3: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizlerle yoldayız, sizlerle yürüyoruz. Kral
4: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
5: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
4: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
5: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
6: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

İzmir'deki dinleyicilerimize bir duyurum var sevgili kralcılar. Kral FM sponsorluğunda bir Mahsun Kırmızıgül konseri yarın akşam İzmir Kültür Park açık havada gerçekleşecek. İki çiftimize bilet takdim edeceğim. WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. İzmir'deki dinleyicilerimize özellikle rica ediyorum. Onlar bu çağrıma cevap versinler. WhatsApp hattımızdan iki dinleyicimiz adını, soyadını ve telefon numarasını yazarak WhatsApp hattından bana ulaşabilirler sevgili kralcılar. Mahsun Kırmızıgül İzmir Kültür Park'ta yarın akşam Kral FM sponsorluğunda bir konser gerçekleştirecek. Biz de bu konsere iki çiftimizi, yani toplam 4 kişi gidecek bu konsere. WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. İlk ulaşan 2 numara, İzmir'den ulaşan 2 numara, bunlar konsere davetlimiz olacaklar. Kral FM gönderecek 2 çiftimizi. WhatsApp hattımıza adınızı, soyadınızı ve telefonunuzu gönderiyorsunuz. Ben de isimlerinizi arkadaşlarıma iletiyorum. 17 Haziran Çarşamba İzmir Kültür Park'ta Mahsun Kırmızıgül konseri.

gül değil dikensin gönül bağımda, bir kara çalısın aşk mezarımda, şimdi bir ölüsün sen nazarımda, artık ne duamsın ne de bedduam. Bu nasıl bir ifade, bu nasıl bir anlatım? Bunu ben sormadım hiç. Bir gün bir sorayım bunu Ahmet Selçuk İlkan'a. Yani mutlaka bir şey anında, sinirlenme anında bayağı bir şey yapmış demek ki. Yani böyle artık kinle birlikte böyle hani içinden duygular taşmış. Artık ne duamsın ne de bedduam, böyle bir şey olması lazım. Böyle bir kin ve kızgınlıkla ifade olma ihtimali çok yüksek diye düşünüyorum. Bu şarkıyı hiç sormadım. Bir ara Ahmet abiyle denk geldiğimizde bu şarkının hikayesini bir alalım.

0: bileziklerini.
1: Sahte sevgililer, bana ondan bahsetmeyin, yakarım bu şehri, evlendiğin gün ayrıldık. Bayağı klasik şarkıları var Devran Çağlar'ın. Çok özel bir ses, çok özel bir yorum. O çıkışlar onda da var ama onun bir tadı var. Yani böyle çok yüksek perdeden gitmiyor. Belli bir seviyede, tamam, sesin gücü, sesin perdenin ne kadar geniş olduğu belli. Devran Çağlar güçlü bir ses, büyük bir yorumcu ama yani onu, o çıkışları, o yüksek perdeleri tadında ve dozajında yapıyor. Onu yapmak da ayrı bir şey tabii ki. Yani çok böyle sizi rahatsız eden bir seviyede değil. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Her ölüm erken ölümdür. Ama Devran Çağlar

Gerçekten çok erken yaşta aramızdan ayrıldı bir kalp kriziyle. Allah gari gani rahmet eylesin. Peygamber Efendimizin dediği gibi hadisinde, ölmüşlerinizi güzel bir şekilde, iyi bir şekilde yad edin. Biz de hadise karşılık verelim, uyalım. Ölmüşlerimizi iyi bir şekilde analım. Çünkü onların kendilerini anlatma, kendilerini savunma şansları yok tabii ki.

0: Kral'la zirveye oturttular. Teşekkürler.
1: Kral Pop Radyo'yu biliyorsunuz. Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
2: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde. Kral
3: Pop. Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
4: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
3: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
4: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

0: içinde.
1: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar, devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar resteli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon Dinar sandıklı istikametimiz. Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.
2: Hep damar, hep damar, damar. Full damar.

Evet, benden bu akşamlık bu kadar. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Sevgili Kadiren kardeşime kolaylıklar. Rabbim sağlık, sıhhat verirse, nasip ve kısmette varsa yarın 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

Hayatıma girdin söyle ne diye, gençliğimi yıktın söyle ne diye.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kadir Han, İlaç Gibi Radyo.

Mikrofonumuzu devraldık. Kadir Han'la olan beraberliğiniz de başladı. Tüm kralcılarımıza güzel ve keyifli bir gece diliyoruz. Yine mesaide olan, yollarda olan, gurbette olan kralcılarımıza selam olsun. Dopdolu bir program bizleri bekliyor. Her gece olduğu gibi bu gece de 02'ye kadar alemin kralındayız. Gerek sesli mesajlarımızı, gerek yazılı mesajlarımızı program süresi içerisinde siz kralcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Hemen WhatsApp hattımızı da programın başında hatırlatalım. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. 0532 703 92 çift 0'dan dediğim gibi gerek sesli mesajlarınızı, gerekse yazılı mesajlarınızı bekliyoruz. Birazdan gecenin gelen ilk mesajlarını değerlendireceğiz ama öncesinde geceye doğru güzel şarkılarımızı dinlemeye devam edelim.

0: sizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve 2 numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
1: Bir numarada biz varsak 2 numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
2: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı. Kral
3: Pop. Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
4: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
3: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
4: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
5: Kadirhan, ilaç gibi radyo.

Bu arada 17 Haziran Çarşamba günü yani yarın İzmir Kültür Park açık havada gerçekleşecek ve Kral FM medya sponsorluğunda gerçekleşecek Mahsun Kırmızıgül konserine iki çiftimizi gönderiyorum. İsimlerini, soy isimlerini, telefon numarasını alıyoruz. Biletleri kazanan kralcılarımızı da birazdan açıklayacağız. İlk mesaj gönderen kralcılarımız arasında yapacağımız çekiliş sonrasında dediğim gibi yarın 17 Haziran Çarşamba günü İzmir Kültür Park açık havada gerçekleşecek Mahsun Kırmızıgül konserine iki çiftimizi gönderiyoruz. Hemen mesajlarınızı bekliyoruz. Bu arada konserin altını çizelim, İzmir'de. İzmir'deki kralcılarımız veya yarın İzmir'de olacak kralcılarımız mesaj gönderirse en azından konsere iştirak edecek kralcılarımıza biletleri vermiş oluruz. O yüzden WhatsApp hattımızı da bir kez daha tekrar edelim. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı.

0: sponsorluğunda yarın gerçekleşecek İzmir Kültür Park'ta Masum Kırmızıgül konserine iki çiftimizi gönderiyoruz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Özellikle İzmir'de olan kralcılarımızın mesajlarını bekliyoruz. Konsere gitmek isteyen kralcılarımız 0532 703 92 00 WhatsApp hattımızdan isimlerini, soy isimlerini ve numaralarını belirten mesajlarıyla bizlere ulaşabilirler. Dedikten sonra hemen gelen mesajlarımıza devam edelim. Uzun yol kaptanımızdan gelen bir mesajımız var. Yusuf, uluslararası tır şoförüyüm. Selanik'ten herkese selam olsun. Özellikle Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyor sevgili kralcımız. Kadirhan abim, senin başlama zamanını alarm yaptık. Hafta içi her gün çalar. İyi ki varsın demiş. Almanya'dan Doğan Yazgan'dan gelen bir mesaj. İyi ki sizler de varsınız. Sevgili Doğan Yazgan'a aynı zamanda gurbette bizi dinleyen tüm kralcılarımıza da selam gönderelim. Kadirhan kolay gelsin diyor. Gökhan, Aydın Efeler'den şu anda seni dinliyorum. Özellikle kardeşim Kadir için de bir şarkı armağan edersen sevinirim demiş. Nide'den gelen bir mesaj. Mustafa, Nide için bir şarkı istiyor. Evet, Bursa İnegöl'den Ahmet ve Erkan bütün kralcılara selam göndermişler. Onlar da çalışırken bizleri dinlemekteler. Bursa'ki Kestel'den Hasan'dan gelen bir mesajımız var. Yine Eskişehir'den Şükran, şu anda seni dinliyorum diyor. Selamlar Kadirhan, Danimarka'dan Zeynep, her daim zevkle sizi dinliyorum. İyi ki varsınız. Dünyanın en güzel radyosu diye de not düşmüş, eksik olmasın. Danimarka'dan sevgili Zeynep'e de selam gönderelim. Bir mesajımızı daha değerlendirelim. Kadirhan, İnegöl'den Ülkü seni dinliyorum. Benim için de bir şarkı armağan dersen mutlu olurum diyor. Aynı zamanda sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Merhabalar, iyi geceler Kral FM ve Kadirhan Bey. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Programınızı severek takip ediyorum. Çanakkale Bayramiş'ten Neriman ben. Sizden Ferdi Tayfur'dan İçim Yanar şarkısını istiyorum. Çalabilirseniz çok teşekkür ederim. Çalamazsanız da onun yerine çaldığınız başımızın gözümüzün üstüne. Hayırlı yayınlar, iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Ezgi ve Kaan içinde bir şarkı istiyoruz demişler. Bu arada Instagram üzerinden de mesajlarımız yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Instagram hesabım bir Kadirhan. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Instagram demişken hemen Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da şöyle birkaç tanesini paylaşalım. Sevgili Tekin'den gelen bir mesajımız var. Şu anda seni dinliyorum Kadirhan diyor. Zübeyde hoş geldin, sefa getirdin, selamlar demiş. Bizden de ona selam olsun. Evet, Mahmut Gökkuş. Kadirhan abi Almanya'dan selamlar. Büyük bir keyifle sizleri dinliyoruz. Özellikle biricik eşim Dilek Polat'a gelsin. Onu canı gönülden seviyorum diyor. Mutlulukları daim olsun inşallah. Erzurum'dan Esen'den gelen bir mesajımız var. Semih İsa. İyi geceler Kadirhan abi, seni Kilis'ten dinliyorum. Şarkılarınıza hayranım diyor. Tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Yine gelen mesajlarımızdan Bursa Karacabey'den Şükrü amcam için bir şarkı istiyorum diyor. Ali Atçı. Manisa'dan Şeref, eşim ve benim için de bir şarkı armağan edersen sevinirim demiş. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz ama öncesinde devam edelim mesajlarımızla. Bir taraftan da mesajlarımızı değerlendirirken diğer taraftan mesajlar da yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Tır kaptanımız Güven'den gelen bir mesajımız var. Asel için sıradaki şarkıyı istemiş. Bursa'dan Orhan eşime bir şarkı istiyorum diyor. Konya'dan gelen bir mesajımız var. Sanayi sitesinden Furkan, mesaideyim, seni dinliyorum diyor. Kolaylıklar dileriz hem sevgili kralcımıza hem de çalışan tüm kralcılarımıza. Saf Huriye, Fransa Lyon'dan bizleri dinleyen kralcılarımızdan Kral FM çalışanlarına ve kral dinleyicilerine gelsin diyor. Hem ona hem mesaide bizi dinleyen kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Evet, son bir mesaj. Adana'dan Esma Oku'dan, Azer Bülbül'den bir şarkı istiyor. Tüm kralcılara gelsin diyor. Sözümüz olsun, birazdan Azer Bülbül'den de güzel bir şarkımız var. Öncesinde Semih Cenk alemin kralında olacak. Devam edeceğiz mesajlarımızla.
1: Aşk gibi radyo.

0: Kadir Han, herkesin gecesi güzel olsun dileğiyle. Biz Aydın Söke'den Caner, çocukluk arkadaşım olan kardeşim Şeref'le seni dinlemekteyiz. Özellikle Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyoruz demişler. Sözümüz olsun. Yine Ankara Timasikut'tan gelen bir mesajımız var. Bülent oğlu Ramazan'la bizleri dinlemekte. Kadir Han abim nasılsın demiş. Aslan kardeşim Ramazan emri içinde sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor Fatma Nur. Erzurum'dan gelen bir mesaj Tolga Türkoğlu'ndan. Hayırlı geceler demiş sevgili kralcımız. Samsun'dan Emir Ferdi Baba'dan bir şarkı istiyor. Özellikle annem için diyor. Sözümüz olsun. Kastamonu'dan Daday Kavşağı'nda bulunan taksici kralcılarımız Remzi ve Yiğit abime selam olsun diyor. Batuhan Özpehlivan, hem onlara hem tüm taksici kralcılarımıza selamlarımızı iletelim. Kolaylıklar diliyoruz aynı zamanda. İzmir'den iyi geceler Kadir Han diyor. Ali. Evet, Mehmet'ten gelen bir mesajımız var. O da şu anda Erdi Yılmaz'la beraber bizleri dinlemekte. Yine Seçkin Tekirdağ'dan sıradaki şarkıyı aramızda bulunan değerli abimiz Hasan'a armağan ediyorum diyor. Merhaba Kral Efendim, biz şu anda seni dinlemekteyiz demiş. Nusret göndermiş bu mesajı. Bir film adı söylemiş, onu söyleyemiyoruz. Tüm Afyonlar için bir şarkı istiyoruz demişler. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Yine Konya Karapınar'dan Mustafa'dan bir mesaj. Kardeşlerim Mehmet ve Murat'a selamlar diyor. Devam edelim. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nden Gülay Gece Vardiyası'na geldim. Seni dinliyorum tüm gececiler için diyor. Hakan şu anda Hollanda'dan Belçika'ya yolculuk yapıyoruz Kadir Han demiş. Çok selamlarımız var. Bergen'den bir şarkı istemişler. Son bir mesajı daha paylaşalım. Kadir Han kardeşim diyor Amasya'dan şu anda seni dinliyoruz demişler. Sevgili kralcılarımız Sefa. Bu arada reklam içerikli paylaşımları, mesajları değerlendiremiyoruz. Bunu da belirtmiş olalım. Firma isimleri belirtiyorlar veya organizasyonlarının tarihini yazıp gönderen kralcılarımız var. Bunları söyleyemiyoruz. Bunu da belirtmiş olalım. Selam olsun. Sevgili kralcımıza da sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Devam edeceğiz birazdan gelen mesajlarımızla.
1: İlaç Gibi Radyo.

Evet, yarın 17 Haziran Çarşamba günü Mahsun Kırmızıgül'ün İzmir'de Kültür Park'ta vereceği konserin biliyorsunuz medya sponsoru Kral. İki çiftimize yarın konser için bilet vereceğimizi programımızın başında söylemiştik. Birçok kralcımız mesaj gönderdi ve ilk mesaj gönderen kralcılarımızdan iki çiftimize yarınki Mahsun Kırmızıgül'ün konser biletlerini WhatsApp yol aracılığıyla biletlerini ulaştıracağız onlara. İsimlerini de tekrar edelim. Kadirhan Manisa'dan Şeref, eşim ve benim için Mahsun Kırmızıgül konserine bilet talep ediyoruz. Nasibimizde varsa olur diyerek mesaj göndermiş sevgili kralcımız. Ve onları göndereceğiz sevdiğiyle beraber. Bir diğer bilet kazanan kralcımız yine İzmir'den bizlere mesajını ulaştırmış. Feray Ferhan Tekin. Mahsun Kırmızıgül konserine gitmek istiyorum demiş. Evet, iki çiftimizi de yarınki Mahsun Kırmızıgül konserine gönderiyoruz. Dediğimiz gibi biletleri WhatsApp aracılığıyla onlara ulaştırılacak. İyi eğlenceler diliyoruz. Hem sevgili Ferhay Ferhan Tekin'e, aynı zamanda Şeref'e selam olsun. İyi eğlenceler dileyelim. Birazdan devam edeceğiz mesajlarımızla.

0: Sevgili Hazar Doğan Utku'dan gelen bir mesajımız var. Kadiran abim iyi yayınlar. Benim için ve tüm kralcılar için bir şarkı istiyorum diyor. Yine Ankara'dan gelen bir mesaj. Celil Altıok şu anda oğlu Semih'le beraber bizleri dinlemekte. İzmir'den Ferhat, gurbette ağır vasıta şoförlüğü yapıyorum. Hala mesaideyim diyor. Tüm arkadaşlara gelsin. Sana da kolaylıklar Kadiran demiş. Bizden de sevgili Ferhat'a kolaylıklar. Hem ona hem de çalışan tüm kralcılarımıza kolaylıklar diliyoruz. Sevgili kralcılarımızdan Ahmet Çiftçi'den gelen bir mesajımız var. Merhaba Kadirhan diyor. Uluslararası tır şoförüyüm. Almanya'dan Türkiye'ye doğru yola çıktım. Sıradaki şarkı özellikle tüm uluslararası tır şoförü arkadaşlarıma, sana ve tüm kralcılara armağan ediyorum. İyi ki varsınız. Yol sizinle daha güzel oluyor demiş. Yol açık olsun kaptanımızın, hem kaptanımıza hem yollarda olan kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim. Yiğit Bürcü'den gelen bir mesaj, Balıkesir'den. Ankara'dan Polis İbrahim, senin yayınını dört gözle bekliyoruz. İyi ki varsın demiş. Merkez dinlemede diye sonlandırmış. Hem İbrahim'e hem de tüm emniyet mensuplarımıza selamlarımızı iletelim. Kolaylıklar diliyoruz. Hayırlı nöbetler dileyelim. İzmit'ten Seyfi, aşkı Asiye ile beraber bizleri dinlemekte. Şu anda bakkalda seni dinliyoruz Kadirhan. Özellikle Ahmet'e ve Nevzat Polat'a ve Emrullah'a gelsin diyor. Sevgili kralcımıza selam gönderelim. Şöyle birkaç mesajı daha değerlendirelim. Hatay'dan Ece Uzun. Uzun yol kaptanı eşimle yollarda seni dinliyoruz. Eşim Mehmet kaptana gelsin diyor. Bu arada sesli mesajlarımızla yoğunlukta hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım bakalım. Kralcımız göndermiş olduğu sesli mesajda neler söylemiş.
1: İyi yayınlar Kadirhan abi. Ben İzmir'den Emin Kuleli. Tüm sevdiklerime Müslüm Baba'dan bir şarkı armağan olsun ve tüm Çaltıköy'üne. Bir de köpeğim Funda.
2: Kadirhan

çekmişler sanki şu gözlerimi. Görüyorum ama görmez gibiyim. Etrafımda dönen her kahpeliği biliyorum ama

Kadiran abi ben Fethiye'den, Erhan sizden Sinan Özen'den bir şarkı istiyorum demiş. Programın başında paylaşmıştık. Hayırlı geceler Kadiran, iyi yayınlar. Edremit'ten şoför Ercan Erüş ben. Şu anda Antalya'dan dönüyorum. Yoldayım ve seni dinliyorum demiş. Emrah'tan bir şarkı istemiş. Sırada Emrah'tan güzel bir şarkımız var. Almanya'dan Atilla Ünal abimize selam olsun. Yine gelen mesajlarımızdan biriyle daha devam edelim. Bartın'dan selamlar. Azer Bülbül'den bir şarkı istiyorum diyor. Alperen Asar, canım aileme ve tüm sevdiklerime gelsin diyor. Yine Konya'dan gelen bir mesajımız var. Kadiran abi seni dinlemekteyim. Meral, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'e selam olsun. Özellikle eşim Aykut için sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Ankara'dan Hazar Doğan'dan gelen bir mesajımız var. Yine gelen mesajlarımızdan Kadiran abi seni dinliyorum diyor. Gaziantep'ten Arzu. Evet, oldukça yoğun mesajlarımız. Kahramanmaraş'tan Furkan Bolat şu anda seni dinliyorum demiş. Yine Kayseri'den Cemre'den gelen bir mesaj. Özellikle teyzem Sinem Şanlı, Duygu Kırcıoğlu diyor. Onlar için de sıradaki şarkıyı armağan edersen sevinirim demiş. Kaan ve Ezgi'den gelen bir mesajımız var. İyi geceler Kadirhan. Çerkezköy'den Muhtar Metin, iyi yayınlar demiş. Semih, Ümit ve Volkan, sizlere armağan ediyoruz sıradaki şarkıyı diyor. Hasan, kamyon şoförüyüm, Bursa'dan Tekirdağ'a giderken sizleri dinlemekteyim. Özellikle tüm uzun yol kaptanlarına selam göndermiş sevgili kralcımız. Hayırlı yolculuklar dileyelim.

Adın bahar mıydı senin? Vazgeçilmez bir tutkuydun. Gönül bahçemin ufkuydun. Gittin de kimlere uydun? Adın sevda mıydı senin? Yokluğun ateşten

0: kaldın. Sanki çölde susuz kaldın. Adın Leyla mıydı senin? Unuturmuşum adını, anlatırmışım tadını. Hayat kırsın inadını. Sen de buna gülmelisin. İşte.
1: Selamlar, Kadirhan Kilis'ten yazıyorum. Bursa'ya taşınan yeğenim Oğuzhan Kırmızı ve ailesine sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Abdülkadir Kırmızı'dan gelen bir mesaj. Yine Kırklareli'nden selamlar. İrfan Tüfekçi, kolay gelsin Kadirhan diyor. Ankara'dan Sema'dan gelen bir mesajımız var. Samsun Canik'ten Nurcan, gurbetteki kızım Aslan'a gelsin sıradaki şarkı diyor. Kadirhan selamlar, Güllü'den bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Sivas'tan sevgili Aslı, sırada Güllü'den güzel bir şarkımız var. Sinop Türkiye'den selam göndermiş İlhan Özcan, bizden de ona selam olsun. Tekirdağ Karaağaç'tan Zehra, gece mesaisinde olan kralcılarımızdan. Yine Balıkesir'den gelen bir mesajımız var. Sevgili kralcımız Onur göndermiş, o da mesaide olduğunu belirtiyor. Bulgaristan'dan bir mesajla devam edelim. Bahri, annem büyük bir ameliyat geçirdi bir gün önce. Çok üzünlüyüm diyor. Tüm annelere gelsin demiş. Geçmiş olsun dileklerimizi iletmiş olalım. Acil şifalar diliyoruz. Hem sevgili Bahri'nin annesine hem hasta olan tüm kralcılarımıza. Yine Bartın'dan sizleri dinliyorum demiş Nurhan. Kadirhan, Davutlar'dan Ali ben. Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı armağan edersen sevinirim. Tüm askerlerimize gelsin diyor. Hayırlı geceler Kadirhan. Edremit'ten seni dinliyorum demiş Elif. Yine gelen mesajlarımızdan Cemre, Kayseri'de bulunan annem Fatma Şanlı'ya sıradaki şarkı demiş. Hayırlı geceler Kadirhan. Biz gece vardiyasında arkadaşlarımla yine Kral FM'de sabahlamaya hazırız. Benimle çalışmakta olan Serpil Gül, Nebat abla, Gülay, Fidan, Safiye, Zehra ablama gelsin diyor. Almanya'dan Gülşen. Elleri.

0: Kardeşim İlhan Kuş'tan gelen bir mesajımız var. İlhan da şu anda çalışıyor mobilyacı. Sevkiyat için şu anda Gebze'ye doğru gidiyorum. Özgür, Fırat ve Öykü'ye sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Hem İlhan'a, Özgür'e, Fırat'a ve Öykü'ye selam olsun. Aynı zamanda kolaylıklar dileyelim. İstanbul'dan, Üsküdar'dan sevgili Rahmi abimiz şu anda bizleri dinlemekte. Tüm sevdiklerine ve çok sevdiği Sevda'ya sıradaki şarkı armağan ediyor. Hem ona hem Sevda'ya da sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Öncesinde Amerika'dan gelen bir mesajımız var. Los Angeles'tan Hamza, Balıkesir'deki dostum kardeşim İbrahim'e mutluluklar diliyorum demiş. Balıkesir'den Elif, şu anda seni dinliyorum. Saati sabırsızlıkla bekliyorum. Dile getiremediğim cümleleri çaldığın şarkılarla bağıra bağıra söylüyorum. İyi yayınlar Kadirhan abicim demiş. Selam olsun sevgili Elif'e de. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Yine Konya'dan Abdullah. Kadirhan selamlar. Eşim, oğlum ve kızımla seni dinliyoruz diyor. Oldukça yoğun mesajlarımız. Bilecik Gölpazarı'ndan seni severek dinliyorum. Şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerimize gelsin. Sıradaki şarkı diyor. Yasin Güner'e de sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Devam edelim mesajlarla. Kırklareli'nde şu anda bizleri dinleyen kralcılarımızdan Kader'den bir mesajımız var. Marmaris'ten Burak selam göndermiş. İyi yayınlar Kadirhan. Mamak'tan Tuğba şu anda sizi dinleyen, canımdan çok sevdiğim eşim Ali'ye sıradaki şarkıya armağan edersen mutlu olurum diyor. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun. Devam edeceğiz mesajlarımızla. 0532 703 92 00, radyomuzun WhatsApp hattı. Hem sesli mesajlarınızı hem yazılı mesajlarınızı bekliyoruz. Aynı zamanda Instagram hesabım bir Kadirhan, bir rakamla yazıyorsunuz. Yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Her gece olduğu gibi bu gece de 02'ye kadar en güzel şarkılarımız eşliğinde mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz. Güllü'den güzel bir şarkı dinledik. Sonrasında Cengiz Kurtoğlu ile beraberiz. Sonrasında da mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: Selamlar Kadirhan. Gaziantep'ten İbrahim. Şu anda seyir halindeyim. Sizinle yolculuk bir başka güzel demiş. Yol açık olsun. Edirne Keşan Suluca Köyü ve Orhaniye Köyü'nden Emre Gülgen ve Sercan İnce'den gelen bir mesajımız var. Ferdi Baba'dan bir şarkı istemişler. Söz verelim. Gaziantep'ten Mehmet Gece Vardiyası'nda çalışmaktayım diyor. Niğde'den Mustafa'dan gelen bir mesaj. Kadirhan, İzmir'den selam gönderiyorum sana diyor Yeşim. Bursa'dan Harun'dan gelen bir mesajımız var. Şu anda ilaçlama biriminde çalışıyoruz. Bizim için de bir şarkı diyor. Kolaylıklar dileyelim. Hem onlara hem de şu anda mesaide olan tüm kralcılarımıza. İstanbul Zeytinburnu'ndan yine Müjdat ki mesaide bizleri dinleyen kralcılarımızdan. İyi geceler Kadirhan diyor. Kırklar elinden Ufuk Fırın'da çalışıyoruz. Tolga, Erkan, Ersin, Birol'a sıradaki şarkıyı armağan edelim. Ceyhun İzmir'den bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Yine Kayseri'den Yusuf, fabrikada çalışan eşim Kardelen'le seni dinliyoruz diyor. Kolaylıklar dileyelim. Makedonya'dan Murat'tan gelen bir mesajımız var. Kadirhan abi seni çok seviyorum. İyi ki varsınız demiş. Özellikle kız arkadaşıma sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Onu çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum diyor. Söylemiş olalım. İnşallah mutlulukları da daim olur. Sırada güzel bir şarkımız var. Hem Murat'a hem arkadaşına şarkımız armağanımız olsun.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: İyi geceler Kadirhan. Muğla'dan Muzaffer Koçer. Burdur'da bulunan eşim Yaşar'a, kızım Kezban'a ve Muğla'daki dostlarım Taner, Oğuz, Kezban ve Oğuz'a selam gönderirsem mutlu olurum demiş. Yine Zeynep Samsun Vezir Köprü'den bizleri takip eden kralcılarımızdan. Kral varsa her yerde ses vardır. Ben de dinliyorum son ses demiş. Eksik olmasın, selamı gönderelim. Sevgili Zeynep'e de. Sezer, şu anda seni dinliyorum diyor. Barış ve tüm sevdiklerime gelsin diyor sıradaki şarkı için. Konya Karapınar'dan Naim'den gelen bir mesajımız var. Kadirhan iyi geceler. Bozüyük'ten Dadaş Özkan Yiğit şu anda mesaide seni dinliyorum demiş. Kolaylıklar dileyelim. Muğla'dan Yaşar'dan gelen bir mesajımız var. Semicek'ten bir şarkı istemiş. Az evvel paylaşmıştık. Abi seni dinliyorum diyor. Van'dan yazıyorum. Ahmet ben. Özellikle şu anda seni dinleyen kardeşime sıradaki şarkı armağan edersen bizleri mutlu eder diyor. Hayırlı geceler Kadirhan, Necla Diyarbakır'dan seni dinliyorum demiş. Sakarya'dan Samet'ten gelen bir mesajımız var. Biricik aşkım Canan'ıma sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Sırada güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.
1: Kadirhan

Sakarya'dan sevgili Samet'ten gelen bir mesajımız var. Biricik sevdiğim Canan'ıma gelsin sıradaki şarkı diyor. Ayhan Taşçı şu anda Polonya'dan bizi dinlemekte. Özellikle Kubilay Kar

0: De gelen mesajlarımız var. Hemen Instagram üzerinden de gelen mesajlarımızın şöyle birkaçını paylaşalım. Abim hayırlı geceler. Ben Van'dan Nihat. Yine seninle güzel bir gece. Tüm şarkılar tek sevdiğim, en sevdiğim Hilal'ime gelsin. Onu çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum diyor. Mutlulukları daim olsun. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağan edelim. Bu arada son saatimizin içerisindeyiz. Son saatimizde de yine birbirinden güzel şarkılar eşliğinde mesajlarımızı değerlendirmeye devam ediyoruz.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
2: İlaç gibi radyo.
1: Kadir Han.

şarkılarla beraberliğimize devam ediyoruz. Sinop Gelze'den selamlar. Bayram fırında çalışıyoruz. Tüm kral ailesine ve sevenlerine gelsin diyor. Şu anda gelen mesajlarımızdan Kayseri'den sevgili Arda'dan gelen bir mesajımız var. Kadirhan seni dinliyorum demiş Hanife Yılmaz. Giresun'dan dinliyorum. Bütün kral ailesine gelsin diyor. Adana Pozantı'dan Burak ve şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime gelsin demiş. Bir firma adı söylemiş. Onları söyleyemiyoruz. Selam olsun. Hem onlara hem çalışan tüm kralcılarımıza sıradaki şarkıyı armağan edeceğiz. Ama öncesinde dediğim gibi bir mesajımızı daha paylaşalım. Kolay gelsin Kadirhan diyor. Rica etsem sıradaki şarkıyı bizim için de çalarsan sevinirim. Nazilli'den Hatice ve Aynur'a selam gönderelim. Hem onlara hem de çalışan mesaide olan tüm kralcılarımıza da kolaylıklar diliyoruz. Unutulmayan güzel bir şarkımız var. Özellikle gece mesaisinde olan tüm kralcılarımıza da şarkımız armağanımız olsun.

0: Selamlar, kolay gelsin Kadir Han. Bilecik Bozüyük'ten Çiğdem ben. Azer Bülbül'den bir şarkı istemiş. Özellikle annem Necda, Bilecik oğlum Efe'ye gönderirseniz mutlu olurum diyor. Yalova'dan, Dereköy'den İsmet Kiraz'dan gelen bir mesajımız var. Bu gece misafirimiz halam Şerife ve eşim Güner'le seni dinlemekteyiz diyor. Bahçemizde sizleri dinliyoruz diyor. Onlara da selam olsun. Evet, devam edelim. Ankara'dan Ebru'dan bir mesajımız var. Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemiş. Az evvel söz vermiştik. Birazdan o sözü güzel bir Müslüm Gürses şarkısıyla yerine getireceğiz. Mardin Midyat'tan merhaba Kadirhan abi. Zeynep Akalan ben. Özellikle Sedat, aynı zamanda annen Nurşen Akalan'a sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Son bir mesajımızı daha paylaşalım. Özellikle Bahadır için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. İstanbul'dan Özlem.
1: İlaç gibi radyo.

o büyük aşkımız yalanmış meğer.

0: Kadirhan seni dinliyorum demiş. İstanbul'dan Gülselen, yine Kayhan abimizden gelen bir mesajımız var. Şu anda Kanada'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan. İyi geceler Kadirhan diyor. Kocaeli Körfez'den Ayşegül Zeytin. Ben de mümkünse tüm sevdiklerime sıradaki şarkı armağan ediyorum diyor. Yine gelen mesajlarımızdan Bilecik Bozöyük'ten Çiğdem. Sıradaki şarkıyı Biricik Annem Necla ve oğlum Efe'ye gelsin diyor. Devam edelim mesajlarımıza. Mehmet Doğan'dan gelen bir mesajımız var. Kayınçom İbrahim de seni dinlemekteyiz diyor. Didim'den Nazmiye Gecem'e mükemmel şarkılarınızla eşlik ediyorsunuz. İyi ki Kral FM var, hep var olun demiş hepimiz inşallah. Selam olsun sevgili kralcımıza da. Evet, son bir mesajı daha değerlendirelim. İstanbul'dan Yeliz'den gelen bir mesaj. O da şu anda gece mesaisinde olduğunu belirtiyor. Hem ona hem mesaide olan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Bu gece de geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Nasip olursa gece saat 23'te yine en güzel şarkılarımızla beraber olmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: İlaç gibi radyo.
1: Kirletmeden yüreğimi dayandım bu şehrin çamurlu

dolaşmak istiyorum bu gece. Yağmurlarda sanmak, rüzgarlarda savrulmak, serserice sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Bu gece yandım.

param olmasa da beni sevebilir misin? Ben açken sen tok gezebilir misin? Benden daha güzel ve yakışıklı birisi beni sana unutturabilir mi? Paylaşmanın asaletini bencilliğin çirkinliğine tercih edebilir misin? Cevap ver.